Madem sordun hakim bey, dilim döndükçe bir bir anlatayım. Tam 9 yaşımda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ellerimse hala küçücüktü reşit olduğumda. Bilya oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okulum hayat, derslerimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Böyle alavereden, sahtekarlıktan falan çakmam. Hakim bey, ben dümdüz bir insanım. Hani az önce dediniz ya, dosyamda çok abarıkmış be evlat. Çok doğrudur hakimim. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatlarım vuku bulmuştur.

Tüm muhteremi darp ederek başladım. Nezaret haneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde. Sonraları ise kadrolu oldum adliye koridorlarında. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonraları ise eksik olmadı tutanaklarım. Suçludum desem de biliyorum ki bana inanmayacaksınız Sayın Hakim Bey. Vallahi sokaklarda kalıyorum ve çatı katı bile benim için lüks o zamanlar. 3-5 kuruş boya sandığından nasipleniyorum, ona da taş koymaya engel olmaya çalıştılar. Kendini bilmeyen namussuz oğlu namussuzlar. Peki ne yapacaktım? Sessiz kalıp boyun büküp aç susuz mu kalacaktım yani Hakim Bey? Hırsız.

biz, ne de sırtımızı yaslayacak dağımız da yok. Tek tabancayım. Bunu fırsat bilip üzerime gelenler de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum. Yattığım koğuşta sebebini de sorma sakın Hakim Bey. Asabım bozuluyor anlatırken. Allah'tan ölmedi pezevenk. 3 yıl ek cezayla buldum tahliyemi. Çıktığımda tam 18'imdeydim. Babam öteki dünyaya terki diyar eylemiş. Yani hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenazesine bile kavuşamadım garibimin. İyice topal kaldım yani. Bir tarafım hep yarım kaldı. Küçük emrah filmleri gibiydi hayatım. Kırmızı pabuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. Biz de serpildik ya. Sakallarım çıkmaya, boy post obişim kaşlarım da çatılmaya başlamıştı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cirit atıyorum. Hayatım daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese, yaka paşa indireceğim aşağı. Sinir katsayım milyar olmuş. Kendi halimde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü, derya gibi bakan, iç ısıtan. Hep söylerlerdi ya, aşk, aşk, aşk diye. İşte ben de tanıştım 19'unda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir Orhan Gencebay felsefesine tabi olduğumuz zamanların ilitileri. Bana kaderimin oyunu mu lan bu? Aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayın be. O da bana tavdı. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a Sarayburnu'nda isyan ettiği dönemlerdi. Eminönü'nde balık ekmek yediğimiz teferruatlar, kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Yarım umutlarla aşıktık birbirimize. Muratlarımız yamalı, bokşa gibi çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimi seviyorduk işte be. Birbirimizi kendi halindeydi galibim. Ağzı var, dili yoktu baharımın. Tekstilde çalışır, para biriktirirdi, evliliğimiz işim. Ben de ne iş bulsam çalışırdım. İşte şam kıvamında pembe panjurlu ya da çiçekli perdeli bir evde hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım sayın hakimim. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla ev bakmaya çıktık. Seyrek yokuşundan çıkarken birkaç zibidi yanımda yürüyen ve kafasını kaldırmayan baharıma, ulan yavrum bu ne güzellik, gel bize katıl gibi cümleler sarf etti. İşte o an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi de kaybetmişim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları, ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin sakinleriydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler. İki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzalattılar. Bir de şimdi şu anda duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım, yaz dediniz. Yaz ablacığım, yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz oğuş kuşu olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü be. Belki bu aşkı bir akşam hafı kurtarırdı ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum size Hakim Bey. Ben miyim katil, yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya ben. Ben kiracıyım be hep. Bilmem adalet bize ne biçer. Bizim mülkümüz de yok. Hakim Bey, bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez Karalı Hakim Bey, son kez yaz. De ki, ulan neyine sevmek garibanın, neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı, mevsim olsa ilkbahar. Gene üşüyecek sübyan, gene üşüyecek gariban.

Bir nefes, bir ah olsun Bahtiyar. Bir yanım bahar, ey bir yanım sakar. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar, korku yok gözümde cesaretim var. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar, korku yok gözümde cesaretim var. Issız dağ gibiyim cesaretim var.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com

0: Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

Mukaçinci çalınışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Geçerim senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, zırna mı gitti?

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Gitmek mi gitmektir, kalmak mı artık bilmiyorum. Yerini yadırgayan eşyalar gibiydim ya beni. Ve inançlı gitmenin bir şeyi değiştirmedi.

0: Radyo Lider.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim.

Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

0: Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık...
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

yalnızlıktan korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim, çocuklar gibi ışıkları yakarım.

öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp

sana, sana korkular bıraktım. Bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim, bir ben. Bir kendim, bir ben.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana

Aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Valla takılı kalmış 2 dakika. Neyse, sağlık olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkının hemen akabinde kardeşlerimin saat 9-9-10 geçeye kadar kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Her akşam olduğu gibi WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağız. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Türkçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ürgün, Uğur Ürgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T216'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T216'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C.

11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2016'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Airbags Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz,

Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz, zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.

Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teliman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teliman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı karizmatik bayraklıdan Berhan Teliman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir. Saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaş.

0: Erdem Aslan dostum, Berhan Teğriman yani zanlı, boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan Basmaneli, Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta Aslan abim, Burak Yiğit, Emoş, Özdemir, Yusuf Canbiler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teğriman yani zanlı diyor ki, kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum, Reis Harun Güven, Can abim, Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslan'a Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akdağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Canım, kanım, dostum. Zaman bir öncelik meselesidir. Herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda, gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun, herkese senin gibi kardeş nasip olmaz, bir canım var önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz, elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun, geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer, mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı, umudun yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun, nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle, sen aslansın canım yeğenim, aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin, suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Mus'un, Veysi'nin, Önder'in de sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlagan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Sabah abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlagan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Gökselcan Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakir.

0: Bircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Can Bay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakir Can Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakir Can Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Kasabalı, Mustafa Argın, Murtakeli Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm çam dibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özhuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2 A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar başta, kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı,

0: hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim, Furkan Kaçar başta olmak üzere, Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim, Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, Aslan kardeşim, Furkan Kaçar başta olmak üzere, Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim, Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül, geceye bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birola'da selamlarım. Bakide sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta aslan

Abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim, Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk. Yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik. Senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er. Hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim. Ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozo, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuştan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuştan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuştan Kan Demir Kıran, dostlarım dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım.

abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarından selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakınları buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan, Öztürk, Halil, Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan, Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Tarım, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli yatan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün. Can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Güzelleştirilmiş güzel insanlar. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Diğer kısmını da aralarda paylaşacağım inşallah. Şimdi WhatsApp'tan günün gelen ilk mesajıyla. Gerçi mesajlara geçmeden hemen selam göndereyim. Azat Özışık kardeşimin, Yunus Bahatur kardeşim. Azat Özışık kardeşim der ki, Murat abi anons eder misin? Yunus hangi koğuştaysa bize radyodan haber göndersin. Seni merak ediyorlarmış ve sana da koğuş arkadaşlarının da sana çok çok selamları var. Yunus Bahatur kardeşim. Sonrasında Emre Özdemir, Emre kardeşim. Gözlerinden öpüyorum, selamını aldım Azat'tan. Sağ ol kardeşim benim. Ben de sizleri seviyorum. Batuhan Çalıkuşu, Batuhan, bilmiyorum kız kardeşimle bugün görüştün mü? Ama sabah yazmıştı, Murat abi akşam yayına girersem Batuhan'a bir söyler misin, arasın görüntülü diye. Ama belki aradım, belki aramadım, bilmiyorum. Aramadıysam bir arayıver kız kardeşime, haberin olsun Batuhan Çalıkuşu kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deri Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa 3 Pınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek, selamlarım Baki'dir. Dostuna sadık olanın dostu Allah'tır. Ben Üçnoğlu'dan Bucalı Namıder Tony. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren Namıder Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasolan geceye bir söz bırakmak istiyorum. Öylesine doğup tesadüfen yaşayan arkadaşlara başarılar. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Bu arada Saadettin Bıçakçı, Sadı Hocan kardeşim, senin de selamını aldım kardeşimden. Aleyküm selam sana da. Koğuştaki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar. Şakranda yatan mis kokulu yarim Ferhat Arslan, lütfen sonsuza kadar hayatımdaki en iyi şey olmaya devam et. Beni seviyor oluşun, küle dönmüş bahçende çiçek açtırır. Yerinden şüphen olmasın, kalbimin en güzel yerindesin, seni çok seviyorum aşkım. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, başımı kaldırıp bakmam kimseye, neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. İçimdeki çocuksun, neşemsin, nefes aldığım sürece sen her şeyimsin kalbim. Seni çok özledi Zuhal Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım Epe Ektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, T1C18 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abilerine, kardeşlerine selamlar olsun. Yakışıklı paşam, evde herkes iyi, her şey yolunda. Bir sıkıntı yok, çok şükür, evdeki herkesin selamı var. Seni çok seviyoruz, ne olursa olsun arkanda olduğumu unutma. Seni çok ama çok seven ablan. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1A3'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murat Erez, Namıder Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derdilerim Erdi Taş. Daykola Engenkaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla. Buradan Azat Taş, ben sana hasret armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Murat abi, biz bir nolu A3 koğuşundan Sarsılmaz, Serhat, Bozdaş ve Celomen, kıymetliler Sıla, Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derdilere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Alpi'den Tesadüfümsün şarkısı armağan olsun. Canım abim Serhat'ım, seviliyorsun, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, biz 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam. Dilek aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan, Polat, Emirhan, Canbaz, Burak Reis, Yakut, Mavi, Maviş, Demirtibaş, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Casadi, Çaki, Gece Bizden Bir Söz, Bizde Kaybetme Korkusu Yok, Kazanmadığımız Oyunu Bozarız, Yusuf İslam, Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam, Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Şahin Sincar, Mafya, Sedat, Ozan Demir, Engin Afşar. Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz duman durumdan memnunmuş, tartışılır ama her şeyin altından kalkarız. Yoldaş Cancan. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan, öncelikle mahalle büyüğüm Murat abime selam olsun. Aleyküm selam Fırat'ım. Şakran kadın, kapalıda yatmakta olan sevdiğim Nazlı

0: Yani Nazlı Doğan, çok az günümüz kaldı Nazlım. Perşembe günü bizim bayramımız olacak. Sevdiğim kadın Nazlı Çiçeğim, kavuşacağız Rabbimin izniyle. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran kadın, kapalıda yatmakta olan annem Nazlı Doğan. Yengem Ecem, sizi çok seviyorum. Annem Nazlı Doğan, az bir günümüz kaldı, kurban olduğum kadın. Dört nolda yatmakta olan aslan babam Fırat Doğan, ellerinden öpüyorum. Aslan kardeşim Ercan Doğan, seni çok özledim Ercom. Elbet kavuşacağız Ercom çocukluğum. Üç nolda yatan sevdiğim adam Doğuş Kalyon, çok selam olsun elbet her şeyleri. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK A16 Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan, canıma can katan kadınım, huzur buldum. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın, iyisindir umarım. Ben iyiyim, sakın kafana bir şey takma. Biz neler atlattık, bunları da atlatacağız Allah'ın izniyle. Eskisinden daha güzel hayatımız olacak. En güzel günler bizi bekliyor. Seni çok çok çok seviyorum Murat abi. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısını armağan ediyorum eşime. Bu şarkı var listede Kadir kardeşim, sizlere de gelsin. Murat abi, ben TK16 Koğuş'tan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, yüreğime hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana sabır düştü. Umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e, gülüm beni uyumadan ara, gözlerim her yerde seni arıyor, kalbim sadece seninle atıyor, sensiz geçen her saniye çok uzun geliyor ama sana olan sevgim bu mesafeleri ve duvarları ezip geçiyor, hayatımın anlamı nefesim, seni çok özledim, dualarımda ve aklımda hep sen varsın, bu zor günler bir an önce bitip kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum, Devran Kurtçeve. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kız kardeşim. Bence 11'den Damla İçöz, koğuşumuzda bulunan ve değerli saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan, ismini sayamadım, bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Bizi dört duvarla korkutacaklarını sananlar bizim dışarıda bıraktığımız umutların büyüklüğünü unutuyorlar. Sabret, elbet döneceğiz. Ceylan Dön Maralım şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. İyi akşamlar Murat abi. Bence 11'den Merve Tunç, sağ ol kız kardeşim. TK16 koğuşunda bulunan Ümit Alişan radyo başına. Kader bize bu duvarlara layık görmüş olabilir ama sabrımızı tüketecek kadar güçlü bir demir parmaklık henüz icat edilmedi. Bedenler esir alınabilir ama özgür bir ruhu ve sana olan sadakatimizi hiçbir gardiyan zapt edemez. Şafak ne kadar karanlık olursa olsun elbet sökecek. Sabret sevdiğim. İbrahim Erkal, Çare Gelmez şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. İyi akşamlar Murat abi. Bence 11'den Seçil Göçer. Sağ ol kız kardeşim. Merve Tunç radyo başına. Koğuşumuzun huzurunu ve adaletini sağlayan canım kadın, seni çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun kıymetlim. Yakın zamanda seni de Damla'yı da yollayacağız inşallah. Gece bir sözümüz. Demir paslanır duvar yıkılır ama kardeşlik ne eski ne de unutulur. Gün gelir o kapılar açılır, kaldığımız yerden değil bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Seçil Göçer. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, elini tuttuğumda ve sen gözlerimin içine bakıp gülümsediğinde cennet böyle bir yer olmalı diye düşünüyorum. Yeryüzündeki cennetim, seni seviyorum. Tayyip Uçar'dan sana hasret. Murat abi, ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprakdağ, İrem Çelik, Özü Tuğçe, Kundakçı Canan, Batur Gamze, Batur Gece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Bir gün sen bile tutamayacaksın bu özgür bedeni. Hemen jingle'ımızı çalıştıralım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Şakran TSC5 koşuna bulan sevgili Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Dün haber yollamışsın. Ben akşam hemen yatırdım sizin evin oraya gittim, haberin olsun. Sen güzelce ne yap al her şeyini. Lütfen düşün için bu hafta dilekçe ver. Düşüm için bu hafta dilekçe ver. Yeni şeyler getireceğim, almıyorlar. Dün akşam giderken bankamatiğe Emran'ın önünde garson Levent abiyi gördüm. O da birilerini arayacak.

haberin olsun. Şakran T3 C5 koğuşuna bulan Dünya Mert Çulha radyo başına. Aşkım ben evimizdeyim, merak etme. Yarın annemle halam gelecek, günübirlik gelinliği teslim alacaklar. Onlarla birlikte olurum, aklın kalmasın. Cuma günü geleceğim yanına. Seni çok özledim mis kokulum, Allah'a emanet ol. Seni her şeyden, herkesten çok sevdiğimi sakın unutma.

Murat abi anons eder misin? Aksel Varol sabah 11'de avukatını muhakkak ara. Aksel kardeşim. Aksel Varol. Duyuyor musun? Duyuyorsundur inşallah. Bak kız kardeşim mesajın altına şimdi yazmış. Diyor ki Murat abi söyler misin? Aksel Varol sabah 11'de avukatını muhakkak ara. Sabah 11'de ara muhakkak. Tamam Aksel kardeşim. Tamam. Murat abi Şakran TFC5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Avukat yanına gelmediyse bana bir şekilde haber yolla. Gelmediyse diğer avukatla görüşeceğim. Önemli haber bekliyorum senden. Seni çok özledim. İnşallah kavuşacağız. Dualarım seninle. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol'a. Canım ben hepsini sana mektupta göndereceğim. Stres yapma. Her şey hazır zaten. Ekstra bir şeye gerek yok. Avukatlar ilgileniyor. Aklına takılanları not al. Aradığında konuşuruz. Evdeyim. Hava yağmurlu burada. İşleri hallediyorum. Allah'a emanet ol. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11'de bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Dilşat, mektubum geldiyse birkaç şeyden bahsettim. Bana acil dönüş yap. Senden haber bekliyorum. Kargo çıkaracağım. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Canın çok selamı var. Seni çok seviyorum. Aksel duydu duymadı. Abi kardeşler duyan varsa size zahmet. Sabah 11'de arasın avukatı. Ben Menemenli Naci Bey. Kadınıma sesleniyorum. Yerde havada bulutlar arasına tek tek yıldızları sök benim için. Şarkımda intizardan bizim için yağsın aşk yağmurları şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Bey. Şakran Kadın Kapalı'da yatan kardeşim İrem'e Ahmet Kaya'dan dostum şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre. Aydın aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C, onda olan Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yeninci, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şehmus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu Sapronos. Şakran T3C5 koğuşundaki göz bebeğim Bahadır Yılmaz radyo başına. Aşkım bugün eve geçeceğim haberin olsun. Her gün bugün bir gün daha eksildi diyerek kendimi avutuyorum. Bu karanlık günler elbet bitecek sarılacağımız kokunu içime çekeceğim o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum kendine çok iyi bak ömrüm. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Sevgilim annem geldi eve iyiyiz şükür. Sen de umarım iyisindir. Babanın da çok selamı var. Allah'a emanet ol. Hayatım seni çok ama çok seviyorum. Çok da özledim. Arayabilirsen ara aşkım 2 dakika. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuşundan Şefikcan yani Çapu aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abilerim Agitcan, Azat, Yavuz, Yıldızlı, Muru, Hasan, Burgun, Serkan, Burgun, Koray, Magan, Aykut Türk. Bu canlara selam olsun gece sözüm. Geceye düşer yanlışlık var. Şöyle diyelim mi? Ay geceye düşer aklıma ölüm. Haddini bilmeyen herkese zulüm. Kim buraya gideceksin şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A10 koğuştan Şefikcan yani Çapu. Başta öz abim Agircan. Doğru mu Şefik? Agircan. Yıldızlı Muru, Azat Yavuz, Hasan Vurgun koğuşunda yolunda can oldum. Serkan Vurgun, abim Aslan kardeşim, Efe, Arda Kutlay, Ali Berkin, Torun, Taylan Korkmaz. T2'de bulunan aslanlarım Baran Alsaç, Berk Korkut, Menemen'de bulunan kardeşlerim Uğurcan Akdeniz'e kocaman selam edelim. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm haddini bilmeyen herkese zulüm. Ben T3A10'dan Şefikcan kim vur diye gideceksin şarkısı armağan olsun. Murat abi yayınlar C14 Bahadır Talimci. Yok özür dilerim düzeltelim. C14 Bahar Talimci. Burada geçen her gün bana sabrı öğretiyor. Özgürlüğün kıymetini sevdiklerin yanındayken değil onlardan uzakken anlıyorsun. Her zaman arkandayız ailen olarak. Kimse seni yıkamaz. C14 Bahar Talimci koğuş arkadaşlarına. Nazan, Demirhan, Ezel, Özalp, Damla, Tütüncü'ye çok selamlar. Demir parmaklıklar var ama umudumuz hala özgür kardeşlerim. Güzel günlerde inşallah. Murat abi biz Berdan, Batın, Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Ali gece bir söz değil hakikati hatırlatmak istiyoruz. Kim olduğunuz ne olduğunuzu asla değiştirmeyin.

Etmez. Güvenmeyin çevrenize, kanmayın kimselere, çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Hak eden herkese selam olsun. Ayrıca babalarımız Raif Doğan'a ceviz kıran ve büyük tatü İsmet'e selam eder, ellerinizden öperiz. Enver Yılmaz'dan Mapsone şarkısı, kader mahkumlarına armağan olsun. Sana da bin selam olsun kral insan Murat Bingöl abi. Estağfurullah. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, statü İsmet Ali ve Berdan Batın Doğanay. Aleykümselam kardeşlerim. Dostuna küsen düşmanıyla yatıp kalkıyor. Zarardasın, ziyan olacaksın. Unutmayın ki ihanetin ne bahanesi olur ne telafisi. Gece Canbay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Biz statü İsmet Ali ve Berdan Batın Doğanay ceviz kıran. Herkese iyi geceler. Selamünaleyküm Kale Murat, ben Kaleli Sedat Aydın, nasılsın, iyi misin abi? Aleykümselam Sedat kardeşim, çok şükür, hep beraber yol alalım kardeşim benim. T2A13 koğuşuna atmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın yani TBT ve sofralarını paylaştığı tüm dostlarına selamlar olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kobilay abime yani Sarı. İsmini sahip sayamadım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepinize hayırlı akşamlar. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. T2A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın. Amcaoğlum Muhammed Aydın yani TVT. T1'de olan kardeşim Şahin Sarı, Hüseyin Ağaçlı, Mertcan Büker abilerim. Seyit Ahmet Küleş, Ahmet Akın kardeşim, Keleş Ali sahip sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Kardeşlerim, iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: 아침에
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Bir nolu tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, ömrüm sesini duydum çok daha iyiyim, çok özledim seni. Bu özlem duygusunu bastıramıyorum ve her geçen gün daha çok bağlanıp daha çok özlüyorum. Her şey yoluna girecek, sadece sabretmemiz gerekiyor ki her şey daha güzel olsun. Sen yol iyi olduğun zaman ben dünyanın en iyisiyim hayatım. Bazı zorlukları bu şekilde atlatmak zorundayız, koşullar ne olursa olsun. Ne zorluk karşıma çıkarsa çıksın ben her koşulda yanındayım, unutma bir tanem. Bir nolu TTP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, bir tanem her şey yolunda, her şey yolunu girecek. Aklın kalmasın bir tanem. Yaşamak denen şu dünyada hengame, şu dünya hengamesinde seni öylesine çok seviyorum ki Allah'a daima hayatımda varlığını sürdürmesi için dua ediyorum. Çünkü sen dayanak, ruh ve yol arkadaşımsın, seni çok seviyorum kocam Şahin Aslan Özdemir. Selamünaleyküm Murat'a, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4 C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere. Onun derdisi T1'e 19'a yatan abim Rıdvan Kaya Arca. Yılmaz Baş namı der Civciv. Serdar Alpoğa namı der Serok. Mustafa Melih Baş Mali Acar namı der Azat Aykut Zekeriya Kürdi. Adını geçiremedim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4, C9 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpoğa namı der Serok, Yılmaz Baş namı der Civciv, Mustafa Melih Baş Mali Acar namı der Cis, Azat Aykut Zekeriya Kürdi, Ali Diken Mevlüt Berk Erdiş Çakmak. İzmir'de ismini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanırım. Bu arada Azat Özışık kardeşim, Yunus kardeşimiz Doktor Zeki Kaya kardeşimin koğuşundaymış. Zekim selamını aldım. Doktor Zeki kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Azat Özışık kardeşim, Yunus Batur kardeşimiz Zeki kardeşimizin koğuşundaymış, haberin olsun. Kanadan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz çocuklar, okulda. Dün saatini aldım ama bu saati geri getirmeyin, alamayız dediler. Diğer saati getiririm, mektubunu bugün aldım. Bakacağım onunla ilgili olarak ne olabilir, görüşeceğim. Kızın kitaplarını iki taksitle aldım ama abinden parasal bir dönüş olmadı. Sen cumartesi onu ararsan hatırlat, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bu cafe tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak, her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun, selametle. Şakran T2 D5'te yatan Hacı Dalkılıç, ben Fatma Y. İyisindir umarım. Tek isteğim iyi olman, bunu bil. Senin ayağın taşa takılsa benim canım yanar. Hesapsız koşarım. Bana yaşattığın şeyleri unutmadım ama iyi günlerimizi de unutmam. Bunca şeye rağmen sesini duymayı, yanında olmayı her şeyden çok istiyorum. Sen yapmadın ama ben sevgime sahip çıkmayı seçiyorum. Sen başkasına bakarak söylemiştin ama benden sana gelsin Uygar Donay'dan gel gel. Başta Murat abime selamun aleyküm, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kadınım düzeltelim, buradan kadın kapalı diyelim. Kadın kapalıda yatan kıymetlim, gönlümün sultanı Işıl Bingöl. Seni çok çok seviyorum. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz Işıl'ım. Murat abi T3B17'den Ümit Bingöl. Canım karıcığım Işıl'ım, bu hayatta şu son nefesimi verene kadar seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Seni dünyalar kadar seviyorum. Burada yuvamıza gideceğimiz bir günü iple çekiyorum. Kıymetlim, seni çok seviyorum. Merhaba Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo ve benimle aynı sofrayı paylaşan Nurullah Sır, Kadir Demir ve bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Zor günler elbet geçecek, bu devran illaki dönecek. Sabır Eyüp Uzun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Biliyorsun her zamanki gibi yine haksızlığa gelemedim ama haklarından geldim. Rahat ol, aslanın eşi de aslandır. Allah'ın izniyle yakın zamanda yanında ol. Bu kadar çakalla tek başıma zor olur. Murat abim, kıymetlim için Müslüm Gürses'ten Mil Çekmişler çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim. Ben Kardelen Aluçluoğlu. Üç nolda yatan göz bebeğim Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ömrüm, hayat bazen bizi hiç istemediğimiz yollardan geçiriyor. Ama biz hangi yoldan geçersek geçelim, yolun sonunda yine beraberiz. Sana anlatacağım o kadar şey biriktirdim ki yarım kalan sevdamızı en güzel şekilde yaşayacağız. Şimdilik sana sadece sesim ulaşabiliyor ama sevgim her gün yanında. Mert'im, ömrüm, hayatta senin gölgen üzerimde olduğu sürece bana bir şey olmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü senin olduğun yerde güç vardır, korku yoktur. Seni çok ama çok seviyorum. Unutma sevgilim, ne demiştik? Şartlar ne olursa olsun yolun yolumdur. Allah'ıma emanet. Murat abi, ben Nazar, annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Anneciğim bizi merak etme, biziz. Lina okula gidip geliyor, abim de iyi, nenem de iyi, açık görüşe geleceğiz. Sen kendine iyi bak. Reisim Mete Beydilli, aslan abim Çapa Hakan Ecerer, cam parçaları Mete Can Beydilli ve kuzenim Yücel Gültepe'de bin selam ediyorum. Allah'a emanet olun canlarım. Murat abi, ben Nazar, nasibinse Allah önce imtihan eder. Canını acıtır sonra nasip eder. Cenneti yaşatırmış Yiğit Yenici. Sen en güzel imtihanım, en güzel cennetimsin. Cefanda, sefanda, baş üstüne, sesine özlem sana hasredim. Kimseye boyun eğmedim, senin sevdana diz çöktüm. Öyle mevzusun işte bende. Allah'a emanet ol canım. Pazartesi dört gözle bekliyorum araman için. Tahsin Pala'dan beni alsınlar şarkısı benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen C18'den ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Deveci. Kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Ben hemen John 8'den Hasan Yüksek. Murat abi, Oktay Akrabalık. Evet, Oktay Akrabalık yazmışlar. Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Agit, Fırat Çergen, açıkta olan Sarı Mustafa ve Mazlum Adıyaman, kapalıda olan Murat Varlı, Tamer Demirtaş, Kadir Dalkılıç, Aslan'ın iline giren parçalanmayı göze alsın. Benden bu dostlara derlere Halil İbrahim şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, Üçnol'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Seni düşünmeden geçirdiğim bir saniyem dahi yok. Aklımda, fikrimde, zikrimde hep sen varsın. Seni seviyorum. Üçnol'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan her şeyim Buse Özyiğit. Güzel bir ruha aşık olan bütün hayatınca sadık kalır. Çünkü sevdiği şey ebedidir. Sen benim ebediyatımsın, ruhuna aşık olduğum kadın. Seni çok seviyorum. Ben Bayraklı'dan Maviş, Kadın Kapalı B1'de olan derdim Gülçin Cebeci acil radyo başına. Gülçin Cebeci, sana irtibat telefonları verdim. Bana oradan ulaşabilirsin. Sen bana mektupta bir şeyler bahsetmişsin. Ben seni iyi anlıyorum. Senden gelecek tek kelime kalbimin hızlı atmasını sağlıyor. Maviş

0: Gülçin'le Velet'ten Gözüm Arkada Kalır şarkısı armağan olsun. Ben Bayraktan Maviş Kadın Kapalı B1 Gülçin'i bugün psikoloğa çıktım. Doktorum bana seni önerdi.
1: Maviş. Ben ne diyorum, ne oldu? Allah da sizi güldürsün. Maviş. Ulan şu bunca sıkıntının içerisine gidiyoruz ya. Bizde mi var bir sorun? Maviş, uğraşma bizimle, şu kadar bir aklımız var. Psikoloğa çıktım, doktorum bana seni önerdi. Gece derdim Gülçin'ime bir söz. Sabah kalktığında yüzüme vurdum her su damlası. Benim sana günaydın öpücüğüm olsun. Radyodan ulaş, merak ederim. Sıla Şahin'den seninle başlar, seninle biter armağan olsun. Beraber biz seninle her zorluğu aşarız. İyi geceler. Allah da seni güldürsün, iyi mi? Maviş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Koca dağım, ruhuma, kalbime ve hayatıma girdiğin o güzel ışık için, beni böyle güzel sevdiğin için çok teşekkür ederim. Hep böyle kalalım, hep birbirimizde kaybolup birbirimizde kendimizi bulalım. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sadece hayatıma giren biri değilsin sen. Alıştım, sığındım, her gün yeniden seçtim, en güzel duygusun. Günün tüm yorgunluğunu üzerime çöktüğünde bile aklıma senin yüzün, senin sesin gelince içimdeki her şey duruyor. Yanında kendim olabildiğim, hiçbir maske ihtiyaç duymadan kendimi ardına kadar açabildiğim tek yersin. Bana öyle bir güven verdin ki artık hayatın karşıma ne çıkaracağından korkmuyorum. Çünkü arkamda duran, elimden tutan o adamın varlığını biliyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, selamını aldım. Valla bir kardeşimizin daha ismi zikredildi, o kardeşim hakkını helal etsin. Hoşgörüne sığınıyorum. Vallahi aklınızda kalmadı. Bir tek kardeşim dedi ki, Murat abi dedi, Kurtuluş abinin dedi. Vallahi bir de diğer ismini unuttuk kardeşimizi. Kardeşim benim, selam gönderen kardeşim. Kusurumuza bakma, bizim eksiğimiz. Bazen öyle bir an geliyor ki önümüzde kağıt kalem alamıyoruz. Unutuyoruz, kafamız yorgun. O kardeşimden de özür diliyorum. Selamın başım gözüm üstüne. Sevgili kardeşim, Kurtuluşum, senin de selamını aldım. Aleyküm selam sevgili kardeşlerim. B9'da bulunan Can bacım, Kürt Hülya'ya kocaman selamlar. Bugünkü mesajını aldım bacım. Sesini duymak bana yine çok iyi geldi. Bugün tedavim yeniden başladı inşallah. Bu kez hayırlısıyla güzel haberler alacağız. Bebişimizi dört gözle bekleyeceğiz. Sen de onun güzel teyzesi olacaksın. Şimdiden yerin hazır. Sen yeter ki güçlü kal. Biz seni burada hep yüreğimizde taşıyoruz. Bu güzel mesajımız Tülay Maciran'dan Mayın Tarlası şarkısıyla B9'daki Can bacım, Kürt Hülya'ya gelsin. B9'da bulunan Can bacım, Kürt Hülya'ya selam olsun. Bacım sakın unutma, biz kolay yıkılacak kadınlardan değiliz. Sen orada dimdik dur. Dışarıda seni sevenlerin duası ve desteği hep seninle. Kim ne derse desin, kim ne hesap yaparsa yapsın, gün gelir devran döner. Sen yeter ki başını eğme, moralini bozma. Seni çok seviyorum Can bacım. Kırtaylardan selam olsun. İyi geceler.

Şöyle bir açalım telefonumuzu. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm, umarım iyisindir. Gelmediğim için biraz üzgünüm. Seni çok özlemiştim. Aklın kalmasın dediklerini yaptım. Seni bekliyorum. Düşün iyice istersen. O dosyaya başka bir avukat tutarız. Zaten aylar var mahkemesine. Kendine çok dikkat et. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Belki bugün değil ama elbet bir gün ömrüm. Umutla beklerim en güzel.

yarınlarımsın. Şakran Teviş B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Boşluk varsa ara yatmadan sesini duyayım ömrüm. Evet, Koray Özmen kardeş. Muhtemelen duymuşsundur. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş. İyisindir inşallah. Allah'ın izniyle aramıza döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Özledik seni can dostum. Aklın buralarda kalmasın. Kardeşin burada rahat ol. Bıra kardeşim. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben, başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altuna, size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bu günler en kısa zamanda son bulacaktır. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaşmanız yeterli. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin, şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun, beklenensiniz, Allah'a emanetsiniz. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kaleli Kürtülya, sağ ol ya kardeşim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yırtılan güven yamanır da lekelenmiş karakter temizlenemez nokta. Lekelenmiş karakter. Vay vay vay. İhanet bir kaza değil. Kişiliğin altına atılmış bir imzadır. Tebira onda yatan aslan yerim. Suat Alsu'ya çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kuda çalarsan sevinirim abim. Murat abi ben B9 Koğuş'tan Kadife Kale'den Kürt Hülya T1. A20'de olan oğlum can parçam Cesur Bayhan radyo başına. Kurban oldum aslan oğlum. Hani derler ya yaprak rüzgarla insan sabırla sınanır. Bizim de sınavımız bu. Biz de böyle sınanacağız ama Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geleceğiz. İmtihanımız biraz yoracak ama sonunda güleceğiz inşallah. Seni çok seviyorum oğlum. Allah'a emanet ol. Ender Balkır'dan ruhumda sızı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Gökhan kardeşim. Aleykümselam. Bugün gördüğün kolaylığı daha önce yaşadığın zorla borçlusun. Unutma, zor kazanılan kolay kaybedilmez. Hayırlı çalışmalar. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Herkes mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben onu alıp bir köşeye çekilsem yeter. Tripkolik'ten güzel bir şarkı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Düşünsene, özgürlüğümüzü almışız. Karşındayım ve gözlerinin içine bakıyorum. Ne güzel olurdu değil mi? Kır çiçeğim. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Gökhan kardeşim sağ olasın. Kardeşlerim bir mesaj. Sonrasında bir şarkı. Sonrasında bir kayıt mesajlarımızın bir kısmı. Bir çay molası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kadın kapalı B11'de yatan benim dünyam, nefesim, ömrüm, göz bebeğim, canım, kızım, Dilara, Küleş, annem, biziz, merak etme, bir sıkıntı yok. Bütün sıkıntım seni çok özlerim, seni çok seviyorum, öpüyorum benim canımın içi. Ezo'ya, Hürmüs'e, Ayşegül Şimşek, Naciye Sarsılır, hepinize selamlar. Allah hepinizin yardımcısı olsun canım kızım, Allah'a emanet ol. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım Sevim Küleş. Annem bizler burada iyiyiz, bir sıkıntımız yok. Sen iyi ol, kimseyi kafana takma. Kimseyle konuşma sen. Allah de, Allah diyen yolda kalmaz. Seni çekemeyen çok. Sen hiç oralı olma. Allah'a bırak, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı benim aslan kızlarıma gelsin. Dilara Küleş, Sevim Küleş. Delikanlı kızlarım. Evet, şimdilik bu kadar. Bir mesaj şey ya. Maviş aklımızı aldın değil mi? Maviş şu kadar bir aklımız var. Psikoloğa gittin. bir şarkı abi kardeş aldılar, kusura bakmayın. Aileyiz ya, gülüyoruz, eğleniyoruz, ağlayacağız, sızlayacağız. Yani bu işler böyle. Yapacak bir şey yok. Bizim elimizde olan bir şey yok. Çünkü ben de sizler gibi insanım. Güleceğiz, ağlayacağız, hüzünleneceğiz. Babanın dediği gibi, babam üstün. Hiç unutmam o güzel röportajını. Hüzün de güzel. Hayatımızın bir parçası. Yapacak bir şey yok. Bir 15 dakika sonra
kaldığınız yerden devam.

Berhan Teliman yani zanlı aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cağaltı Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim.

0: Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı, abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir, bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.
1: Murat'la gönülden gönüle.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 koşulan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşlan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni 1.0'da olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve 1.0'da kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi ben TK1 Koç'tan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze

Aden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim. Bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dülger, Fırat Acıbucak, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca demişti tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydığım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım. Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönül Al, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Can Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Kevşi, Savaş Bidis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır ve gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir, bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin, yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim. Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın, Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala, yani Hoca Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Bilis, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Görgül'e, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz, aynı kampüste bulundum değerli abilerim. Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın, Engin Özdemir ve aynı koğuşta bulundum. Öncelikle can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertip Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala, yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Okan Alman, Okan Uğur, Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir.

Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Kardeşlerim, bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: bir güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, örnek öyle Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa. Selam olsun, gece söz bırakırım. Biz dostlarımız kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm can güzel abi Murat Bingöl. Ben ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakram 1, 2, 3, 4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der. Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Baraj, Doğukan, Öz, Yiğit, Uzunay, Doğukan. Bakan bu canlara Gökhan. Doğanay'dan kala kaldım. Şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun. Tüm dostlara selamlar olsun. Bence 13 koğuşundan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derlerime blok 3'ten sebebi yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, yani kainat güzeli. T1'deki koğuşunda olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Can parçam ve kardeşlerim Bardan Doğanay, Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay, Ceviz Kıran, Murat abim sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocam için Yıldız Silbe'den çok özledim, çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam, sağ olasın Başak kardeşim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar giderse, sen de benim için o kadar derdesin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldığım Neşe Kaynağım, Yıldız Silva, aklım hep sende. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam gazeteci İbrahim Atbaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Pıtış, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım başta Derdi Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berat Kurtay, Gündan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmus Bulut, Murat Utuş, bu dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım. Ben gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ediyorum. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Evet, hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş radyo başına. Benim kocam, bir ömür hayranlık duyacağım bir adam. Aklına hayranım, hayata bakışına, duruşuna, her şeyden önce adamlığına güvenimi sözleriyle değil, yıllar içinde yaptığı şeylerle kazandı. Ben onun kusursuz olmasına değil, kendine has olmasına hayranım. Adamlığına, vicdanına, ailesine sahip çıkışına, hayat karşısındaki duruşuna, benim kocam benim için tam olarak öyle bir adam. Bugün sevdiğim, yarında hayranlıkla bakacağım, bir ömür benim adamım diyeceğim adam Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, sen yanımda olmasan da sevgini her nefesimde taşıyorum. Bir gün değil, her gün seni yeniden sevmek istiyorum. Ömrümün en güzel tesadüfü değil, en güzel gerçeğimsin. Seni sevmek, bazen özlemek, bazen beklemek. Ama her şeye rağmen vazgeçmemek canım eşim Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, seni özlemek artık sadece özledim demek değil. Sabah gözümü açtığımda ilk seni düşünmek, gece uyumadan önce son kez seni hayal etmek, bir şarkıda sesini aramak, kalabalığın içinde yüzünü görmek, ister gibi olmak, telefon çaldığında bir anlığına belki odur diye kalbimin hızlanması Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, Kral Reis babam, kokunu özledim. Her şeye rağmen dimdik ayakta duran babam, ben Savaş Aktaş'ın oğluyum ve sana yakışan evlat olacağım. Tek özendiğim, hayran olduğum sensin. Sen benim babamsın. Benim seni çok ama çok seviyorum. Dünyalar kadar çok seviyorum. Elbet bir gün sabaha seninle uyanacağım. Aslan babam, Savaş Aktaş. Evet, Gizem ses kaydını atmış. Sevgi kardeşim, bayram Türkiye'deydi. Evet, bayram kardeşim. Bir ses kaydın gelmiş, hemen onu dinletelim silmeden. Dünkü gibi mahcup olmayalım. Hemen bulalım onu. Evet, bulduk. Bayram Türkiye'li kardeşim.
1: İyi yayınlar Barış abi.
0: Sağ ol kardeşim benim.
1: Ben Sevgi Türkiye'li. Ben benim efendim çıkacağım Bayram Türkiye'li radyo başına. Bugün yüzümü güldüren tek varlığım can yoldaşımın doğum günü. İyi ki sen deli adam. Seni çok seviyorum. Tekrardan el ele göz göz olmak dileğiyle. Benden eşime hadi çık gel.
0: Evet bayram kardeşim, bu mahcubiyetimizi de ortadan kaldırdık. WhatsApp'tan bu dakika kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım sevgili kardeşlerim. Şimdi iki güzel şarkı, yok hatta bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra son kayıt mesajlarımız takriben 15 dakika. Hemen sonrasında SMS'ten gelen mesajları paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Koçero kardeşim bugün gelecek, misafirim, inşallah onu da karşılarız. Ondan sonra biraz da kısa kısa böyle sohbet edeceğiz programın ilerleyen son saatlerine kadar, Allah nasip ederse. Evet, bir şarkı sonrası son kayıt mesajlarımız kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bucalım. Maras Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'e Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Boz Yakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TK C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Boz Yakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalı yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim, yani Muhittin Öner, yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TQJ2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Mete Can Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten, Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben TQJ1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben TQB7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil, yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TKA17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ece Soy, Emre Özdemir, Tuncay Kanat, Azat Özışık, Hasan Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen John 4 koşunan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezor, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen John 4 koşulan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga, Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlma, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı, armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim.

0: Evet, iki güzel şarkı. Tamam. Kayıt mesajlarımız bitti kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ama şimdi SMS mesajlarına geçelim. Oradan gelen günün ilk mesajıyla. Kolay gelsin abi. Ben A5 koşuna yatan Esen Çalışkan'ın ablası Gülay Karadan'a. Gözümün bebeği kardeşim. Bir kapı kapanır, gönüllere kilit vurulmaz. Gerçek sevgi uzakta olsa da unutulmaz. Takvimden yaprak yaprak eksilir günler. Hasret biter, özgürlük gelir. Yeter ki umutlar tükenmesin. İki gözüm. Seni çok seviyorum ablacığım, canım kardeşime ve A5 koşuna gelsin Orhan Gencebay, batsın bu dünya. İyi yayınlar Murat abim, sağ olasın kardeşim benim. Ben Tepecik Tenekeli'den Eyüp Uzun'un eşi Gülseren Uzun, Şakran kadın kafalı da olan canlarım Mediha Ceviz Kıran, Gamze Derin Gölpınar Kılkışlar, selam olsun kadın kapalı da yatan bütün dostlarıma. Beni tanıyan herkese çok selamlar. Rabbim cümlemizi sevdiklerinize kavuştursun. En yakın zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abim, çiçekler tepe çıkın çiçekleri için. Vallahi böyle yazıyor. Tepe çıkın çiçekleri için Uygar Doğanay'dan Hasret çalarsan sevinirim. Ana sayfamı değiştireyim. Ana sayfamı değiştireyim. Şöyle iki sayfamızı açalım. Nerede kalmıştık? Evet, burada. Selamünaleyküm Murat abi. T1C9 koğuşundan Emirhan Akbayırlı. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Babam Ümit, annem Ayzel Akbayırlı. Kurban olduklarım sizi. Çok özledim. Az kaldı, her şey çok güzel olacak. Siz orada kendinize iyi bakın. Sizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Sizi seven oğlunuz. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Gözlerini her kapattığında beni yanında hisset. Elini kalbine her koyduğunda benim kalbimin de senin için çarptığını unutma. Bu günlerde geçecek. Bu ayrılık da bitecek ve biz yine el ele omuz omuza olacağız. Kendine çok iyi bak. Sağlığına dikkat et. Sen bana lazımsın. Sen bizim geleceğimize lazımsın. Seni çok özlem. Yolunu sabır ve aşkla bekleyen eşin İbrahim Tatlıses. Yetiş sevgilim çalarsanız sevinirim. Koçu açıkta esmakta olan eşim Yetiş Ok. Dört duvar arasında adım ezberim. Sensizlik en büyük ceza gülüm. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır. Seni seven eşin Murat abi, ben taslesen Yetiş sevgilimi çalarsan sevinirim. Ben Şakran kadın kapalıdan Narin Kuş. Koçu açıkta yatmakta olan biricik babam Yetiş Ok. Gözyaşlarımı dindiren şefkatin her şeye bedel babacım. İyi ki varsın canım babam, varlığına bin şükür. Seni seven kızın Narin Kuş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yunus Emre. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Bir nolu B15'te yatan tüm kardeşlerime selam olsun. En kısa sürede Allah sevdiklerinize kavuştursun sizi. Faruk Korkmaz abim, seni çok öpüyorum. Ben evdeyim Urla'da ama lütfen bana ulaş, acil. Çok acil. Önemli, altını çiziyorum. Çok önemli, ulaş, sadece seninle konuşabileceğim bir şey. Murat abi, sana zahmet söylersen çok sevinirim. Evet, bir nolu B15'te yatan abi kardeşler. Kardeşimizin neydi? Faruk Korkmaz kardeşimize söylerseniz. Dün akşam da çünkü aynı mesajlara benzer mesajlar okumuştum. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, canıma can olan kadın Mine Kitmen. Sevdan Ateş'ten bir gömlek olsa bir an bile düşünmem giyerim. İyi geceler Minem. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok. Şakran kadın kapalda yatmakta olan kızım Narin Kuş. Bileklerine kelepçe vursalar da senin temiz kalbine ve ruhuna asla zincir vuramazlar. Ben senin babanım ve her zaman da arkandayım canım kızım. Nerede olursan ol, aramızda kaç duvar bulunursa bulunsun. Sen benim her zaman biricik ve kıymetli kızımsın. Murat abi, ben tas sesten Yetiş sevgilim şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Minem. Sen güneşim seçtim, senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Aklımda ve kalbimdesin, seni seven Rafet Kale. Ben Menemen A15'ten Berke Kerem. Başta can abilerim Sinan Dağ ve Rafet Kale olmak üzere aynı ve farklı kurumda bulundum. Canım kanım Furkan Aslan, Aykut Çiçek, Hüseyin Saldıray, Onur Yıldız, Levent Tekin, Erdem Cik, Erdem Doğukan Altun, Baran Eroğlu, bu canlara ve tüm güzel yalı çocuklarına selam olsun. Gece bir söz, yol kararında elveda diyen haindir. Ben Sinan Dağ, can kardeşim Rafet Kale, güzel yalının asil delikanlısı Berke Kerem, Hüseyin Saldıray, Mehmet Fatih Özışık, Yunus Batur, Ramazan Yel, Furkan Aslan, Levent Tekin, Abdülaziz Duran, Ramazan Çetin, bu değerli canlılara bin selam ediyorum. Başkasının gölgesinde var olmaya çalışanlar kendi gölgesinde kaybolmaya mahkumdur. Sinan Dağ. Ben Menemen A15'ten Foçalı Levent Tekin. Aynı kurumda bulundum. Abilerim Beytullah Koçak, Vedat Yolcu, Haktan Bağrılı ve iki gözlerim olan Kadir Şayda ve Kadir Gündoğdu, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, dostunuz Allah olduktan sonra düşmanınız Süleyman olsa ne yazlar? Ben Menemen A15'ten Foçalı Levent Tekin. Farklı kurumlarda bulunan abilerim, başta Bergama Açık'ta bulunan öz abim Ömer Faruk Özdar, Koç Açık'ta bulunan Mümin Salko, Engincan Yıldırım Şakran Kapalı'da bulunan Serhat Küçük ve kardeşlerim Namıdar İkizler, Hasan Hüseyin Ekinci, bin selam olsun. Ben Foça Açık'ta yatmakta olan Yetiş Ok, Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam Yetiş kardeşim, çok şükür. Hep beraber iyi olalım inşallah. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve Azat Ülkmezer, abilerim Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgül olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Kutup Beyaz Gibi Sevinçek şarkısı. Menemen T-Tipi C16'da yatan Anıl Salişyurt eşime gelsin bu şarkı. Kalbimin her gün seni bekleyen tarafına gelsin. Nerede olursan ol, seni seven birinin olduğunu unutma. Seni çok seviyorum eşim. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan Hamiyet Küreş radyo başına. Kardeşi Nazdan. Senin arkanda kardeşin var, sırtın yere gelmez. En yakın zamanda bizdesin Sibel Can. Gönlümün Sultanı şarkısı armağan olsun. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak, sevdiğim o hasret kaldım kokundan öpüyorum, özlediğim gözlerinden öpüyorum, beni seven o güzel kalbinden öpüyorum, seni çok seviyorum. Sol yanım aslan kafesesi, mazalbet bir gün kurban oldum, iyi geceler. Şakran T1 A20 koğuşundaki Berkant'ıma sevgili miyim, beni merak etme, yanında yarında ben sana istek atayım bundan buradan. Çok az dakika var, cuma cumartesi pazar göreyim seni en azından, sonra gün geçmiyor biliyorsun, hafta sonu da görmüş olurum. Allah bizi bir an önce kavuşturduğunda şu 3-5 dakikanın hesabını yapmayalım, sensizlik çok zoruma gidiyor artık. Annem bana istediğim ışıklı aynadan almış, çok mutlu oldum. Evimiz hazır artık, bir sen eksiksin, zaten en büyük eksikliğin de sensin, sen de yemeni ye. Aklım hep yarım gelen bir mesajımız. T4 A16 koşun olan Burçak Köse için az kaldı sevgilim. Takvimden her gün eksildikçe sen bana biraz daha yaklaşıyorsun. Demek ki zaman her şeyi almıyormuş. Bazen insanı en çok sevdiğine getiriyormuş. Kavuşmak benim için sana gelmek deyip ait olduğum yere dönmek. Nur Banu'nun. T4 A16 koşun olan Burçak Köse için az kaldı sevgilim. Takvimden her gün eksildikçe sen bana biraz daha yaklaşıyorsun. Demek ki zaman her şeyi alıyormuş. Bazen insanı en çok sevdiğine getiriyormuş. Kavuşmak benim için sana gelmek değil, ait olduğum yere dönmek. Nur Banu'nun. T1 B10 koğuşundan Mert Kalender, yani Koreli Mert, kadın kapalı cezaevinde yatan Can Özüm Dilaram radyo başına. Canım eşim, bugün tanışma yıl dönümümüz. Ben her konuda yanındayım, her şeyim. Canını sıkma, her şey güzel olacak. Can Özüm, seni çok seviyorum, her şeyim. Canım kardeşim Sinem'im, sen de canını sıkma, her şey güzel olacak kardeşim. Murat abi sana zahmet, Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısını çalar mısan sevinirim. Sen de kalbi güzel Murat abim, iyi yayınlar. Vallahi Mert, aleyküm selam öncelikle Mert. Bu şarkı ya çaldı ya çalacak. Çaldı galiba, evet çalmış. Yok. Çalacak Mert. Size de gelsin sevgili kardeşim. Evet var, sırada var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran'da yatmakta olan aslan oğlum Turan Abanus, annem doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum annem. T4 A16 koşun olan Burçak Köse için az kaldı sevgilim. Takvimden her gün eksildikçe sen bana biraz daha yaklaşıyorsun. Demek ki zaman her şeyi almıyormuş. Bazen insanı en çok sevdiğine getiriyormuş. Kavuşmak benim için sana gelmek değil, ait olduğum yere dönmek. Nur Banu'nun. Şakran'da yatmakta olan biricik abim Turan Abanız, doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum Elif Su. Şakran'da yatmakta olan aslan abim Turan Abanus, başın dik alnın açık aslan abim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, inancını kaybetmedin sürece umut hep senin yanındadır elbet, güneş bize de doğacak, Allah'a emanet ol, ben hep arkandayım Doğukan Abanus, sevgilerimle. Şakran'da yatmakta olan Aslan, oğlum Turan, Avanus, annem. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum annem. Ben T1A7'den Bayraklılı Berkay Özel. Sizin aracılığınızla Kadın Kapalı'da bulunan sevdiğim Rumeysa Kanık radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Mektubun pazartesi çıkışını yaptım. Seni çok seviyorum. İnşallah bugünlerde geçecek. Bir arada olacağız. Sıkma canını. Seni çok seviyorum. Murat abi sevdiğime Yıldız Tilbe'den çabuk olalım. Aşkım armağan olsun. Sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abim, Aslan abilerim, Ahmet Gök, Hüseyin Yeşil, Asil Er, Oğuz Erol, Ufuk Çakar ve Aslan kardeşlerim Gökcan, Gök Ömer, Gök Ekrem, Kadir kardeşlerime selam olsun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Azat Aydın. Aleyküm selam Azat kardeşim. Efe Uz, canımın içi Efem, ara bugün kesin, bekliyorum, hayatımın anlamı Allah'a emanetsin Efe Uz. Ben Beyki'den tahliye olan Ayca Manavak, hasretim Denizli Bozkurt'a gidiyorum. Yarın halledeceğim her şeyini. O hasret şarkısı Emo Korkmaz, Hasret Korkmaz. Birbirini çok seven aşklara birbirinden armağan olsun. Ben Beyki'den tahliye olan Ayca Manavak, yani Esko Barbie Gülüzer Özek ablam. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Rabia Nur Gültekin'in derdisi. Bendense Gökhan Namlı Gönül Yaram gelsin benden size. Selamünaleyküm Murat abim, eşim Ufuk Yaşar, B15 koğuşu, onu çok seviyorum. Nevin Doğanay'dan Seni Görmem Lazım şarkısı armağan olsun. Aleykümselam kız kardeşim. Şakran B1 koğuşuna canım annem ve Sedef ablama mesaj gönderiyorum. Sedef abla orada, annem ve anneanneme orada arkadaş olduğun için ve onlara baktığın için teşekkür ederim. Allah nasip ederse annem çıkıyor, ona kavuşacağım. Sen artık benim bir ablamsın, seni canı gönülden seviyorum ve bana o sarıldığın günü unutamıyorum. Allah nasip ederse çıkınca da beraber görüşeceğiz abla. Annem sana koğuştaki herkese çok selamlar. Allah hepinizi gün yüzü görmeyi nasip etsin. Sevgiler, saygılar, Zor Bey Tonguç. Ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Kur'an'ı açıyor bak kardeş. Zor Bey diyor ya, abla diyor, sarıldın ya, o günü unutamam. Ne kadar güzel bir duydu. Ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Altında eski derece vardı, karakol. Onun karşısında kahveci Apo'nun şey vardı, bir kahvesi vardı. Bir de yanında çiçekçi Oğuz abi. Oğuz abi hala duruyor. Ulan bir adam hiç mi yaşlanmaz?
1: Aynı mı?
0: Aynı adam.
1: Sen de öylesin.
0: Ben o zaman kaç, vallahi ilkokula gidiyorduk. 8 yaşında mıydım, 9 yaşında mıydım? Tabii Oğuz abi çok büyüktü bizde. Şimdi 56 yaşında kaç sene geçti sonra? 43 yaşında. Yani gittim bir tane plan projeci. Abiler bilir, gerçi hani bu daireleri yapıyorlar ya. Plan canlı proje çalışıyor. Canlıdayız valla. Ya bizde her şey şeffaf kardeşim. Bizde evet, saklı gizli yok ya. Bir tane ablanın ayakkabısını boyadım.
1: Tamam.
0: Götürdüm. Verdim. Abla baktı. Ya dedi, sen ne kadar güzel boyamışsın dedi. Çok güzel parlamış dedi. Hele gel dedi, seni öpeyim.
1: Yok.
0: Yanaklarımı öptü. Geldim amcaoğluyla abimle. Tabii hep beraber gidip geliyorduk. Çamkule'den bu metaka daha yoktu o zaman. Ormanlık alandı. Kaç, 85-86 senesiydi. Daha metekanın M'si yoktu vallahi. Dedim abi bir tane kadın beni öptü dedim yanaklarım. Dedi öyle oğlum nasıl öptü? Dedim vallahi ayakkabısı güzel olmuş. Abla dedim Oğuz abinin orada, çiçekçinin orada dedim. Geliyorum böyle elimle siliyorum. Kaç ben, sene geçmiş ya.
1: Ben sana anlatayım mı? Yamalı bir pantolon var. Hiç unutmuyorum. Yamalı pantolon. Okula gitmiyorum. Tabii bir tane sandık yapmışlar.
0: Ulan Zor Bey valla bak bizi nereye götürdün
1: sana
0: Zor Bey.
1: Dört tane tahtayı yapıştırmışlar birbirine. Bir tane ayaklık koymuşlar ve evet. Ben ayakkabı boyazını açıklıyorum. Öğretmenler lokaline gitti, hiç unutmuyorum.
0: Poşet içinde götürüyorduk para.
1: Aynen. Birader kahverengi ayakkabıya tuttum, siyah sürdüm. Bir de çorabını boyadım. Bir döndüm, bir şapalak yedim var ya.
0: Sen
1: hiç unutmuyorum. Sen ne diyorsun ya? O anı hiç unutmuyorum ama yıllar oldu.
0: Yapacak.
1: Gözlerime yaş aktı böyle bir baktım. Hiç unutmuyorum onu. Allah. Hepimizin hayatından ya işte
0: bazı fakirlik güzel bir şeydir. Vallahi fakirlik güzel. Kim ne
1: zaten
0: derse
1: onun
0: desin.
1: Kıymetini bilmiyor.
0: Abi fakirlik güzel bir şey ya. Bilmiyorum yani, ben öyle algılıyorum.
1: Onu yaşarsan fakiri anlarsın. Onu fakirlik, yaşamazsan anlayamazsın.
2: Şerefli bir duruş her tabii zaman. Ki. Ben hep öyle bilirim. Biz fakir yaşadık, fakir doğduk, fakir büyüdük. Hala fakiriz aslında.
1: Öyleyiz.
2: Çünkü hiçbir şeyin sahibi değiliz. Ya.
1: Biz emanetçiyiz.
2: Biraz daha mesaj okuyalım, ondan sonra iki güzel şarkıyla. Ya.
1: Sırada canlı.
2: Zor Bey, bak bizi nerelere götürdün ha. Murat abi, ben C6'dan Ceydan. Canımdan bir parça olan hücrede bulunan Nahide. Sensiz hayat vallahi çok sıkıcı. Her bir yerden çıkıp gelecek misin gibi. Her sohbetimizde sen varsın dostum. Sorum, güzel dostum. Çok özledim seni kıymetlim. Son 5 gün. Kendine iyi bak. Bir sonraki isteği cumartesi günü atacağım. İstek şarkı Ayaz Erdoğan. Nasip, teşekkürler abi. Ben B2'den tali olan Ayça, bana bak yani Escobar bir canımın içi kardeşlerim. Emel Madak, Hasret Korkmaz, Müge Köse oğlu Merve Fidan, Ebru Yüksel, Asya Eriş, odamızın kızı Dilan'ın benden size Gökhan Namlı bin beterim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A8'den tahli olan Efecan Taş. Aleykümselam Efecan kardeşim. Buradan can dostlarım Turgay İrdem, Doğan Koçan doğru mu Doğan? Eyüpcan Uçak, Eşref Duman, Fethi Karakaya, Ozan Ulubey, Barat Sara abilerim dostlarıma sonsuz selam eder. En kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarına dua eder. Bu derlere mazlumdan Keriman şarkısı armağan ediyorum. Ayak herkeste var, siz namınızla yürüyün. Bornavalı dik duran hastasından hepinize sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A8'den tahli olan dik duran hastası Efecan Taş. Kardeşlerim Şahin Bingöl, İbrahim Çetin, Hasan, Bedir, Vedat, Budak, Umut, Zel Topu, Sercan Çelikgil, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Hakan Yüksel, Tuna Candan, Umut Kılınç, canlara bin selam olsun. Allah dostlarına yer yüzünde korku ve hüzün yoktur. İsmini yazamadım kardeşlerime şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Abi Menemen T-Tipi kapalı cezaevi C5 koşuna yatmakta olan Baran Sümbül. Canım bitecek aşkım, seni çok seviyorum, hepimiz çok seviyoruz. Herkesin çok selam var. Acıoğlu'ndan ihtiyacım var şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Emine Yüz Temur, eşim Hasan Yüz Temur radyo başına. Doğum günün kutlu olsun hayatım, iyi ki hayatıma girmesin, hiç pişman değilim. Roş Butene dilemin duasının içine kalbini koyanım. Dileği kabul olurmuş. Ömrümü diledim seni kalbimle kabul ol huzurum. Gülü'den seni düşündüm sabah olmadan, eşime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam Berkecan abime, Veli Çelen kardeşime selam olsun. Elbet bir gün güzel günler bizim olacak. Mertcan kardeşinden Baran Yağmur abime selam olsun. Elbet bir gün abim geçer bu günler. Şakran kadın kapalı B1 koşuna yatmakta olan Ebru Çağlar ve o da arkadaşları Yaprak, Mesude, Sedef'e selamlar olsun. Sanırım bir arkadaşın ismini unuttuk, ona da selam olsun. Rabbim tüm kader mahkumlarına sabırlar versin Eyüphan. Sen olmayınca şarkısı Ebru Çağlar ve o da arkadaşlarına armağan ediyorum Dodo. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Aşakran, T3A10 koğuşundan tahliye olan Ödemişli Ato, can dostlarım, can abilerim Bayram, Gazi Çetin, Ali Berkin, Tuğrul, Cihan, İnal, Efe, Arda, Kotlay, Okan Çetin, Salih, İlhan, Serkan, Vurgun, Taylan, Korkmaz, Doğuş Tosunlar, Şefik Can ve A9 koğuşuna atan Aslan abilerim Tolga Aslan, Hüseyin Gülşahin. Hepinize bir değil bin selam olsun. Cezaevi 4 duvar bir kapısı var. Değil yazan bir katibi var. Takılan kelepçe saat değil ayarı var. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abim, ben Ceylan Hatipoğlu, eşim B15 koşuna Ufuk Yaşar'a, Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım armağan olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Foça açıkta bulunan amcam Yetiş Ok, bizi merak etme, bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Sen kendine iyi bak canım amcam benim. B17'de bulunan Çağatay Sonsuz, bulunan Cansel Erdoğan canım ablam, bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Doğu Erdoğan canım abim benim, bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Sen kendine dikkat et, iki gözüm benim canım abim, seni bol bol öpüyorum. Uygar Doğanay'dan gelir gelir sıradaki şarkı ablama armağan olsun. Yarım gelen bir mesajımız. Kadın kapalı B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar'a selam olsun. Sevilen ve özlenen Ebru Çağlar, Rabbim seni bir an önce aramıza kavuştursun inşallah. Görüşte konuştuklarımızı yazmak isterdim ama sebebini biliyorsun Eyüphan. Bir şarkı istedim inşallah çalarlar. Güzel ve merhametli kadın, seviyorsun, kendine çok dikkat et, seni seven Dodo. Ben B4 koşulan Esen Keskin, Kainat Güzelim Dilara Elduran, Kraliçem Büşra, Çakman Prensesim, Hasret Tanrıver, Bal Küpüm, Ayşe Yılmaz, akabinde B3 koğuşuna Can Dostlarım Bucalı, Medo, Yağmur, Baytekin, Mizgin, Aylak ve Nazlı Özbaylara selam olsun. Bizden gece bir söz, yaşanacak hayat yoksa ödenecek bedel de yoktur. Ya yaşadığın hayatın bedelini ödersin ya da bedelini ödediğin hayatı yaşarsın. Dilara ablamın özel isteği Burak Bulut'tan Manolya şarkısı armağan olsun. Canım kızım, C9 koğuşunda yatan bahar karanlık bulut, seni çok seviyorum. Canını sakın sıkma, baban her zaman arkanda, kendine çok iyi bak, moralini tamamen bozma, bütün koğuş arkadaşlarına ve sana abla öğüt, bir gün ile ben sığamadım. Şöyle diyelim, bir gün ile ben sığamadım şarkısı armağan olsun. Ben B4 koğuşundan Esen Keskin, C6 koğuşuna bulunan Azime Nur Elbi radyo başına. Murat abi, bu ona son mesajım. O yüzden lütfen çağırır mısın? Evet, Azime Nur Erbil kardeşim radyo başına. Şimdi Buse şey Esen kardeşim, bir kısmını okumayayım. Hakkını helal, gönül koyabilirsin, haklısın. En doğal hakkındır bana gönül koymak. Benim de nazım geçtiği için. Bir kısmını okuyayım. Bir kısmını okuyayım. Mektupla artık halledersiniz. Öyle düşünüyorum. C5 ile konuşmaya devam et. Allah yolunu açık etsin. Hayatımdaki en büyük hata da seninle arkadaş olmamız. Hoşçakal. Murat abi, Azime için son olarak Ceylan'dan kardeşim biri çalarsan sevinirim. Şakran Tevşa 9 koşuna atan Doğukan Madenoğlu, bugün gelemedim ama gelen olmuş. Ben bir söz verdim ve hep tuttum. Hala da tutuyorum. Kendine çok dikkat et. Bilirim kalbinin bir köşesindeyim. Hala yıkılma, dik dur kara gözlün C. Doğu Erdoğan Aslan abim, niye aramıyorsun? Seni çok merak ediyoruz. Annenden seni merak ediyor. Annen de seni merak ediyor. Aslan abim aramıyorsun. Bir de arkan rica et, arasın bizi. Arkadaşlar ne demek istemiş herhalde Doğu kardeşim. Öyle demek istemiş çünkü kısaltmış sözcükleri, bir de karışık yazmış. Yani şöyle demek istemiş: sen arayamıyorsan bile arkadaşlarından haber et. Merak ediyoruz seni. Algıladım o Doğu Erdoğan kardeşim. Şakran TÜÇA 9 koğuşuna yatan Doğukan Madenoğlu, her zaman dediğin şarkımız gibi canıma can olan kadın her zaman güçlüdür sadece. Kara gözlün Ceren. Canım bacım, ben Emrah Karanlık Bulut, T9 koğuşunda Bahar Karanlık Bulut, seni çok seviyorum bacım. Her zaman arkandayım ve yanındayım. Beklenen ve özlenensin elbet. Bir gün özgürlüğüne kavuşacaksın. Koş arkadaşlarına ve sana zarardayım, ziyandayım şarkısını armağan ediyorum. Hemen sayfamızı yenileyelim. Çay molası alacağız. Hemen önce şu sayfamızı bir yenileyelim. Şöyle bir açalım. Bugün ayın 17'si, 16'sına geri döneceğiz. Babanın da dediği gibi. Gel gör bu halimin sebebi sensin. Gel tut ellerimi, hasretim dinsin.

0: Işıkları söndürün. Ağlamak istiyorum.
1: Murat'la gönülden gönüle.

Hemen şu 15 dakika şey 15 saniyelik hemen sessizliğimizi kaldıralım, normale dönelim. Güzel şarkı var, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

3 güzel şarkı, sonrası kaldığımız yerden devam. Murat abi iyi akşamlar. Ben Seda. Kocam Gürkan Kızıldağ. Seni çok seviyorum hayatım. Ömrüme ömür katanım. Çok özledim. Allah'a emanet ettim seni. Selamünaleyküm Murat abi. Biz eski İzmir'den Efekan, Uz Temur ve Mert Yıldırım ve Memo Karaca. Aleykümselam kardeşlerim. Öncelikle aşağıda isimlerini zikrettiğim abi kardeşlerim. Eski İzmir'den kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kütahya'da yatmakta olan Mehmet Yalur, Şakran'da yatmakta olan Ozan Yazar, Özcan Yazar, Vahap Karaca selamlarımızı iletiyor. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'tan sabır diliyorum. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi canımdan çok sevdim Arzu Kapacık. İki gündür sesini duyamıyorum. Resmen gökyüzü karardı, nefes alamaz hale geldim. Seni bekliyorum. Seni canımdan bile çok seviyorum her şeyim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve derdi olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm telefonunu bekledim aramadın ama telefonun arızalıymış ömrüm. Bugün Muro'yu aldım. Çavu çok fena. Herkesin sana çok selamı var sultanım. Memo aradı çok selam söyledi. Seni seven namı der Yıldız Silva. Aklım hep sende şarkısı hanım ağama armağan olsun. Ben zalimin kızı Şakran. T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Kalbim adam, benim sevdam ne yerde ne gökte. Elini kalbine koy, benim aşkım senin yüreğinde. Gökteki aşk yıldızım, seni çok seviyorum. Havva öğüt, duvarlara yazıyorum ismini, şarkısını. Mert'im için çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar Murat abi. Ben Eşepaşa'dan Yelisan. Diskent kız arkadaşımın tutuklandığını öğrendim. Fakat kendisine ulaşamıyorum. Ona seslenmek istiyorum senin aracılığında. Helin Emektar. Kardeşim ben Yelisan Helin'im. Bana bir şekilde ulaş aslan dostum. Ben hep yanında olacağım söz. Görüşe yaz bizlerden birini. Hatırlarsın illaki bir kişi bile olsa onunla bana haber yolla koğuşunu, görüş gününü ve listeye yaz hemen beni. Sana kıyafet para da yatıracağım. Bir emin olayım burada olduğundan bilgiyle yarım gelen bir mesaj. Kardeşlerim, kız kardeşimiz kimin yanında kalıyorsa, Helin Emektar'mış ismi. Belki de yatıyordur, duymuyordur. Duyan varsa söyleyiversin siz bana. T1A20'de yatan en derdim kocam Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki doğdun sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirmesini diliyorum kurban oldum. Tutsa oldum bu hayatın özgür olan tek yanısın her şeyim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sen benim gökyüzündeki en parlak yıldızım. Karanlığımı aydınlatan tek ışıksın. Nazom seni çok ama çok seven namı der Murat Eriş İven. Tas sesten gel artık şarkısı hanım ama armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Gecen güzel olsun. Çocukların çok selamı var bebeğim. Kalbimin tek sahibi sensin aşkım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Şakran açık cezaevinde yatmakta olan sevdiğim Tayfun Aslan. Uygar Doğanay ara artık şarkısı armağan olsun. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im. İki gündür aileni aramıyormuşsun. Vallahi öldük meraktan. Annenle iletişime geçtik, çatladık biz burada. Murat Bey ben Karşıyaka'dan Dilek Çakatay. Kadın kapalı B10'da kıvırcım Nilay Çakatay'a seni çok seviyorum annem. Doğum günün kutlu olsun. Böyle olmamalıydı ama oldu. Her şey çocuklar için. Nice bizdi seneler inşallah. Hasretle beklemekteyiz Uygar Donay'dan. Hasret şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. Ben Karşıyaka'dan Ergin Çakatay. Kadın kapalı B10'da kıvırcım Nilay Çakatay için seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Özgür günlere babam. Edip Akbayram. Hasretin yandı gönlüm şarkısı çalarsanız sevinirim. Murat abi ben Karşıyaka'dan Burak Alp Şener ve Sarın Güneş Şener. Annem Nilay Çakatay için seni çok seviyoruz. Biziz. Anneannemdeyiz biliyorsun. O bize çok güzel bakıyor. Merak etme. Seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun. Artık gelsene anne. Murat abi ben C8'den Seda Uyar. Yol arkadaşım olan Serenay Gümüş. Kıymetli dostlarım Neval Özay verdi. Burcu Gürbüz. Belki de olan kıymetli ablam olan Gamze Batur
Can ablam Nezahat çok uyar. Papatya kalkan canlarım için gözlerimin altı kapkara şarkısını çalar mısın? Ve gece Seda Uyan'ın sözüyle kapatıyorum. Rastgele sevmedi ki res çekip gideyim sana Kürt kızı. Tepecik Tenekeli'den, Hayriye Sırka'dan, C9 Koşlatan Candan Baba Çörs. Annem bizi merak etme, Hikmet Aslan telefonu kaybetti, ondan konuşamadık. Bugün yarın sabahtan çıkaracağım kartını. Aşkım seni çok seviyorum, sabırsızlıkla bekliyorum seni can duşum. Şakran T1A15 Koşluna, şu zamanlarda ikamet eden Muhammed Necmettin kardeşime. Bu kadar. Yarın gelen bir mesaj. Murat abi, ben C8'den Nezahat çok uyar. Belki de olan tek ve ebedi dostum kardeşim Gamze Batur. Radyo başına. Seni çok özledim, çok merak ediyorum. İyi olduğunu öğrendim, rahatladım. Buralar bende, rahat ol bacım. Seda Uyar'ın ve Neval'in de çok selamı var. Gece Gamze Batur'un sözüyle. Siz siz olun, zaten biz olamazsınız. Dostum dostum şarkısı arkadaşım Gamze Batur için armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Nezahat çok uyar. T1'de bulunan can parçam. Mehmet Can Yıldırım radyo başına. Çok özledim paşam. Yarın mahkememiz var. Sana haber yolladığım gibi. Sakın unutma, seni çok seviyorum. Kalbimin hükümdarı. Yarın görüşürüz. Murat abi, benim paşam için Paşalar Yaşasın şarkısı armağan olsun. Kır Papatyası'ndan Şakran T4'te yatan gece Nevin Doğanay'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısı armağan olsun. Ben belki koşulan Canan Küleş. T1 koşuna yatmakta olan aslan eşim Azat Küleş radyo başına. Telefon çat oldu, sesini duyamadım, çok üzüldüm. Merak etme kocacığım, yarın aynı saatte ara. Sesini duymaya çok ihtiyacım var, seni çok seviyorum. Dünyanın yarısı Azat Küleş. Yıldız Silve, aklım sende. Murat abi, ben C8'den Serenay Gümüş. Değerli ablam Nezahat çok uyarın, yarın mahkemesi. Değerli arkadaşlarımızdan dualar bekliyoruz. Rabbim kapısını açsın, çocuklarına kavuştursun. Amin. Değerlilerim Seda Uyar, Burcu Gürbüz, Papatya Kalkan, Bahar Özsanık, Kübra Tepe, Neval Özay verdi. Yıldız Silve'den aklım hep sende şarkısını çalar mısın? Serenay Gümüş'ün sözüyle geceyi kapatıyoruz. Boş muhabbete gerek yok, konuşmayın yeter canım. Murat abi, ben C8'den Neval Özay verdi. Usta abilerim. Bu kadar. Murat abi, ben C8'den Neval Özay verdi. Başta abilerim olan Ozan Özay verdi ve Uğur Özay verdiye selam olsun. Ve hala çok sevdiğim adama da selam olsun. Ona çok kızgınım bilsin. Ve Allah'ın aslanı can kardeşim Seda Uyar ve onun derdisi Serenay Gümüş. Ve gece Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Hiçbir silah kendini vurmaz ve selam. Kardeşlerim, Serenay Gümüş, evet şimdi hatırladım, önündeki notu. Kardeşlerim, Serenay kardeşimizin geçen gün eşi aramıştı. Sizleri tenzih ederek söylüyorum, sadece ismi aklımızda kaldı, bilinçaltımızda, şimdi işe tonumuz düştü. Serenay kardeşimizin eşi aradı geçen gün, Lider Efendi dedi ki Murat abi senden ricam. Eşim Serenay Gümüş'ün isminin mesajlarda zikredilmesini istemiyorum demişti. Kız kardeşlerim, sizden ricam. Serenay kardeşim, kocam böyle bir şey istemişti. Eşim, vallahi ismini de hatırlayamadım kardeşimize. Tamam biraderim dedik. Şimdi aklıma geldi. Sizden ricamız, yani eşi bizlik bir şey yok. Ama eşi Serenay Gümüş kardeşimizin isminin mesajlarda kendisinin haricinde hiçbir mesajda isminin geçmesini istemediğini söylemişti. Haberiniz olsun, bilginiz olsun kız kardeşlerim. Murat abi, ben C8'den Neval Özay verdi. Başta abilerim olan... Ha, okuduk Neval kardeşimin mesajını. Evet. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Ben Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya. Seni merak ediyorum. Mektubunda cevabı gelmedi. Her zaman aklımdasın. Seni seviyorum. Bana bir şekilde haber gönder. Kendine iyi bak. Seni seven Fırat Çelenk. Halit Bilgiç, özledim seni. Şarkısı Ali Aşşak'tan T4 D5'te canımdan. Çok sevdim her şeyim. Eşim Vedat Acar'a armağan etmek istiyorum. Şakran T3 A9 Koşlayatan Doğukan Madenoğlu. Keşke böyle olmasaydı, keşke. Sana olan özlemim her gün daha fazla artıyor. Ama yapamıyorum, gelemiyorum sana. Allah'ıma emanetsin kara gözlü.
selamünaleyküm Murat abi, hayırlı geceler. Ben Menemen T-Tipi C4 koçtan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Abim Azat Özışık, selamını aldım. Aleykümselam, Allah razı olsun. Seni seviyorum, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Aynı kurumda bulundum, tüm dostlarıma selam olsun. Kumdan kaleleri var, denizin insafına kalmışlar. Şakran T3 A9 Koşnihat'tan Doğukan Madenoğlu için yıldızlı baktım, hep sende çalar mısın abi? Kara gözlüsünden sevdiğine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 Nolu'dan Atakan Günel. Aleykümselam kardeşim. Benim için değerli olan karşı yakalı Vehbi abim, Vehbi Böcek. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu, özgür yıllara inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerinde hep birlikte geçirmemiz dileğiyle. Seni seven kardeşin Nus kentli Atakan Günel. Ben Şakran T4 B8'de yatmakta olan Atakan Günel. Benim için çok değerli olan abim Genco Yavuz Ballıkuylu Rami. Onun değerlileri abilerimiz, kardeşlerimiz Samet Taşoku, Doğukan Altun, Vehbi Böcek, Oğulcan Aymergen, Çınar Deniz, Cengiz Han, Duman Adanalı, Cengo Adanalı, Ömer Egemen, Hakan Demirel, sizi seven kardeşiniz Nus kentli Atocan. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Atakan Günel. Murat abi, ben Sibel Güney T2 A13 koğuşuna yatmakta olan kalbimin tek sahibi Yusuf Güney radyo başına. Nefesim, sana bakarak yaşıyorum hayatı, çünkü tüm hayatın kaynağı senin yüzünde toplanmış halde. Senin kokunu soluyarak yaşıyorum hayatı, çünkü tüm kokular senin nefesinde toplanmış halde. Senin gözlerinde kaybolarak yaşıyorum hayatı, çünkü tüm hayatın anlamı senin gözlerinde toplanmış halde. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Allah'a emanet ol her şey. Abi bizim için Gökhan Donay'dan Bilsen Çalar Mısın, yarım gelen mesajımız. Ben A5 koğuşundan Belgin Durak. Parla şık ettiğim, öyle yazılmış. Hadi Belgin Durak ismi tamam. Foça Açık Cezaevinde bulunan canım kocam Ali Durak radyo başına. Sen benim bu hayattaki en güvenli limanım. Başımı huzurla yasladın, tek omuzsun. Murat abim, bu derdime İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım var bir de sen varsın şarkısı armağan olsun. Selamlar şeffaf insan, ben A5 koğuşundan Gülizar Kaymaz. Nefesim, varlığına şükrettim Buse Nur Çevik. Can ablam Esen Çalışkan ve onun neşesi Zühal Çalışkan. Girdiğiniz yol sizi düşündürüyorsa yanlış yoldasınızdır. İnsan söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla yürü. Veletten sallana sallana bu derlere armağan olsun. Sağ ol Gülizar kardeş. Murat abi, T1 B18'deki Berkant Baran radyo başına. Ömrüm, sesini duydum, çok mutlu oldum. Rabbim seni başımdan da gönlümden de eksik etmesin, kurban oldum. Mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Açtığımda burnuma kokun geldiği gibi ağladım. Seni çok seviyorum sevgilim. Gecem gündüzüm sensin, Rabbime emanet oldum. Ben A5 koğuşundan Belgin Durak. Koç Açık Cezaevinde bulunan canım kocam Ali Durak radyo başına. Sen benim hayattaki en güvenli limanım, başımı huzurla yasladım, tek omuzsun. Murat abi, derdime İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım var bir de sen varsın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B16'dan tahliye olan Esendereli Enes Arslan. Aleykümselam Enes kardeşim. B16'da bulunan abi dostlarıma selam yollamak istiyorum. Öncelikle abim Reis Ali Endek Osman Temel Mehmet Salman yani Uçe, Neco Portakal, Muhammed Ali Tütüncü, Zübeyir Oğuzhan, Selahattin Kemenç, Sedat Aydın, Emin Aslan yani Başak, Kenan Tinko, İrfan Öz Yılmaz, Bilal Akan, Bora Çoban, Volkan Bineker, Devran Kır, İbrahim Oktar, İbret Beyto, Kör Kerpeten, Selo ve ismini sahip saymadım herkese selam olsun. Ben Esendere'de Enes Arslan. Murat abi, ben Murat Akgüz. Öncelikle iyi yayınlar, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan karım Selena Sen radyo başına. Seni çok seviyorum. C16 koşuna yatan ablalarım, kardeşlerim. Size de selam olsun. Selena'yımı sinir etmeyin. O melek gibi bir insan. Sevgilim, seni iyi ki tanımışım. Biliyorum orada zordasın. Ödememi alamadım ama halledeceğim. Konu sen olunca akan sular durur. Benim için iyi ki varsın sevgilim Ahmet Kaya. Sana niye gelmedin armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. T1'deki sevdiğim Polat, seni çok seviyorum. İnşallah en yakın zamanda görüşmek dileğiyle seni çok özledim. Her şeyim. Biz her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da geliriz. Kafana takma hiçbir şey.
Ben her zaman yanındayım aslan sevgilim. Seni seven E.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B14'ten Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarası amcam Yalçın Özsanık, mesul yardımcısı dayım Kenan, Gülek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman, Güneş Çetin, Çırpı Samet, Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afindi, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahara, Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hedefi olmayan helak olur, çaba bizim hüküm Allah'ın. Kızılırmak'tan bir gün şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abi, ben T1B14'ten Sayı Çelik, namı der Kürt Bedo. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan, Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman, Güneş Çetin, Çırpı Samet, Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afinli, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahara, Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yılmaz Güney'in de dediği gibi, ne kemik uğruna olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk. Azar gözden hüküm giymişim. Şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Mehmet Fatih Özdeşik, senden önce de kalbim atıyordu elbet ama insan yaşamakla yaşadığını hissetmek arasındaki farkı yanında sevdiği adam ve ona aşık ile bakan güzel gözleri olunca anlıyormuş aşkı. Seninle yaşamak çok özel ve güzel. Biraz da utandırıcı, yakışıklı. Mehmet Fatih Özdeşik, seni düşünmek çok güzel bir duygu. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor. Yüzüm sayende gülücük saçıyor. İyi ki sen, çok aşksın sevgilim. İyi geceler.

T1B9'da Aslan abim, Aydın Özgür, günlerde beraber olmak dileğiyle seni. Çok seviyorum ve çok özledim seni seven kardeşin Yağmur Aslan abim. Ben T1B16'dan tahliye olan Esendereli Enes Arslan. Can abim Böbrek Osman'a bin selam olsun. Kadın kapalıda yatan Aslan kardeşim Nisa Acar, seni çok seviyorum ve çok özledim. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geliriz. Asıl iyi merak etme. Hiçbir şey kafana takma. Ben her zaman yanındayım. Seni seven kardeşin Yağmur. Murat abi Şakran, T1'de yatan Kerim Bice. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Hayatım seni çok özledim. Allah'ın izni az kaldı. Kavuşacağız. Her zaman kalbimizdesin. Apocan da çok öpüyor. Seni çok özlüyorum. Babamı dediği bugün bir şey diyemedim. Olsun, bitecek bir gün. Çok seviyorsun Kerim Bice. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Akgül, kadın kapalı cezaevi. John 4'te yatan Aslan bacım Ezel, özel radyo başına. Ablam özlüyorum seni. Sabahla barışamadım. Dört duvar almış seni. Hasret her geçen gün daha çok sarıyor beni. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi bacım. Her şey güzel olacak. Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan Burcu Küçük Çıpla, sıradaki şarkılar sana ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun, seni çok özledik. Her zaman kalbimizdesin, az kaldı Allah'ın izniyle, bitecek bacım. Apocan çok öpüyor seni, çocuklarına bize geleceksin, az kaldı sabret. Sesini duyamazsak da her zaman burada seni düşünüyoruz, Allah'a emanet ol. Ben Mehmet Uyguner, C14 koğuşuna Damla Öztütüncü radyo başına. Damlam güzel karım, mahkemen belli oldu. 5. ağırda üzüntü stres yapma. Allah büyük. Senin işini inşallah, seni seven kocan Mehmet. Murat abi lütfen Mehmet Salman, yani Uçey radyo başına çağırtır mısın? Evet Mehmet, Mehmet Uçey, gözlerinden öpüyorum radyo başına. Uçem bebeğim, her şeyim ben Büşra. Biliyorum çok üzgünsün. Psikolojim bozuk ama ben seni bir gün değil bir ömür. Beklerim, ben seninle mutluyum. Bu ne? Ha, Uçen'in mesajının devamı bu. Ha. Ben de diyorum niye böyle bir gün değil bir ömür. Evet, hemen devamı da üstte. Ben seni bir gün değil bir ömür beklerim. Ben seninle mutluyum, unutma. Seni seven Büşran her zaman yanında. Sen benim nefesimsin. Sen benim arkamda duran koca dağımsın. Elbet bir gün kavuşacağız. Sen oralarda kendine iyi bak. Sen bebeğimsin, sevdiğimsin, her şeyimsin. Ben her zaman her yerde seninle. Bu hafta görüşüne geleceğim. Sakın çıkmamazlık yapma. Seni çok seviyorum, unutma. Seni seven Büşran, öleyim bebem Uçem. Murat abi ben Uçe, Mehmet Salman'ın Büşra'sı. Murat abi Uçem'e söyler misin? Onu çok seviyorum. 20 sene değil bir ömür onu bekleyeceğim. Murat abi Uçem'e lütfen ama lütfen. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısını çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abi, ben Ergin Yılmaz. Aleykümselam Ergin kardeşim. Kadın kapalıda yatan, o kendini biliyor abi. Güllü'den öğrettim, bana şarkısını çalarsan sevinirim abi. Kardeşlerim, iki şarkı sonrasında varsa gelen mesajlarınızı paylaşacağız. Sonrasında bir küçük bir sohbetimiz olacak Koçer abimle. Ondan sonra müsaade isteyeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

keşke zamanı geri alabilsem. Keşke o günlere dönebilsem. Kim bilir seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

0: Evet, gelen son mesajlarda paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1 B16'dan tahliye olan Esendereli Enes Arslan. Şarkıdan açıkla bulunan abim Can Arslan'a ve T1 C15'teki abim Baran Eroğlu'na selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Enes Arslan. Selamun aleyküm Murat abi, hayırlı geceler. Geceden Şakran'da T4 C10'da yatan dostum İsa Aybo ve Menemen'de C8'de yatan dostum kardeşim Hasan Bedir'e bir söz bırakmak istiyorum. Öyle bir sabret ki sıkıntıya karşı kuşlar taşlar dahi habersiz olsun. Ozan Miro'dan Mahkumlar şarkısını çalar mısın abim? Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Öncelikle aleyküm selam kardeşim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bir daha kimsenin hakkı üstünü tek kalmasın. Varsa paylaşalım. Evet, şöyle işte. Selam abim, ben Ceydan Hatiboğlu, aleyküm selam kardeşim. Canım eşim Şakran, T1 B15'te yatmakta olan Ufuk Yaşar eşime Nevin Doğanay'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, bu saate kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Var mı? Bir daha paylaşalım. Yok. Ha, gelen olursa daha 5-10 dakika buradayız. Ayhan abim burada, Koçarı. Onunla bir sohbet edeceğiz. Ondan sonra gelen olursa mesajınızı paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Evet Ayhan abim. Ne güzel sohbet ediyoruz de.
1: Yok, daha sonra şey, sevdiğim bir parça var. Onu canlı...
0: Ya yorgunuz biz de uğraşma sen. Niye bu kadar üstümüzdeki?
1: Ben sana kurban olurum. Sen benim canımsın.
0: Sen de.
1: Bir de can arkadaşım. Dün akşam benim bir arkadaşım karakola çağırıyordu. Gitme dedim. Gitti. Kullanmış ve ben çok üzüldüm. Şemiz Dalaman. Buradan duyuyorsa ona selam ve saygılarımı sunuyorum.
2: Yine tutuklandıysa geçicide rahmet kardeşlerim.
1: Şehimiz Dalaman. Ama hangi koğuşa giderse yardımcı olursanız çok sevinirim. Tabii ki iyi bir dostu, iyi bir arkadaşlık. Canı gönlünden. Gerçi herkes, hepiniz iyisiniz. Hepiniz cansınız. Hepiniz dostsunuz. Ama dostumun orada kalmasını istemem. Cenab-ı Allah bir an önce hepinizi ailelerine, sevdiklerine kavuştursun.
2: Amin.
1: Emru, bir konu aç.
2: Vallahi ne açayım abi sen?
1: Vallahi aç.
2: Ya bizim kafamız yok.
1: Mesela bana kızıyor, kızın konulardan birini aç. Diyor ki...
2: Onlar bizim kız.
1: Evet. Biz abi kardeşiz, evet.
2: Dost.
1: Siz de abimiz, kardeşimizsiniz.
2: Ya biz aileyiz ya. Biraz önce bir... Mesajda kahkaha attım yani, güldüm.
1: Değil mi? Evet, ne
2: yani
1: güzel.
2: Ne yapayım? Sonra Sado Bıçakçı, Saadettin. Aleyküm selam, tekrar selamını aldım. Aleyküm selam, Saadettin aradı. Saadettin Bıçakçı kardeşim. Hatta yeğenim Ferdi Bingöl, sana çok çok selamları var. Bir de Saadettin kardeşim. Eyüp sana da, Eyüp sen sana da çok selamları var. Dedim Sado, kardeşim mesajlarda gülürüz, mesajlarda mikrofon evet. Arkasında ağlıyoruz dedim. Yani
1: yerli, böyle gerçekten öyle ama.
2: Kardeşim bak, biri yazmış değil, psikoloğa gittim seni önerdim.
1: Yok ya.
2: Yani mavi sağ olsun. Ya insanız, insan duygu taşıyor. Kafamız yorgun olsa
1: her şeyden önce merhamet var, vicdan var.
2: Kibir Allah'a sevdi.
1: Bize göre değil. Bize göre değil.
2: Burada paylaşıyoruz işte. Kimi kardeşlerimiz lakap takımda şeffaf insan. Güzelleştirilmiş güzel insan. Yani bunlar güzel şeyler. İnsan demek ki doğru bir şey yapabilmişiz ki onların gönüllerine Rabbim bizi, o bizim sevgimizi bizi hiç görmeden verdi. Biz de onları seviyoruz. Ki bak bu saate kadar buradayız. Bak göz kalmadı, bak saçlar dökildi.
1: Evet, dur. Şu kel kafanı bir yapayım.
2: O da kel demez.
1: Yemin ediyorum. Arkadaşlar. Muro var ya Muro. Hani ben kelim diyordum. Gerçi ben ektirdim ama. Benden daha kel. Harbiden. Ama yakışıyor böyle böyle bir ayrı bir. Yo, harbiden. Kardeşime böyle, abime ayrı bir güzellik katmış. Gerçekten. Böyle ayrı
2: Allah
1: bir karizmatik katmış.
2: Her şey şaka. Güzel olsun.
1: Kalbimiz İnsanın güzel. Kalbi güzel olsun, kalbimiz. Yüreği güzel olsun, kişiliği güzel olsun. Her şeyden önce kadir kıymet bilsin. Dostunu bilsin, arkadaşını bilsin. Düşeni tutsun, kaldırsın. Ama tekme vurmasın. Hak eden olsa da, evet biliyoruz hak eden de var ama biz yapamıyoruz ya, vicdan var bizde. Yapamayız.
2: Aynen öyle. Sofrayı paylaşmak güzeldir.
1: Evet.
2: Yeryüzü bir sofradan ibaret. Bana göre o. Yeryüzü bir sofradan ibaret. Herkesin bir nasibi var orada. Kimi sebeplerle vesile kılınmıştır. Aynen.
0: kimileri de direkt kendisine ulaştırılmıştır. Kimi insan çaba sarf ederek nasibini, rızkını elde eder. Kimi insan da oturduğu yerden nasibi, rızkı ona gider. O takdir Allah'ındır.
1: Ama senin kalbinin güzelliğini tamir, ben çok iyi biliyorum.
0: Çok şükür. Bak,
1: ben dolduğum şey zaman ben senin yanına geliyorum. Çünkü biliyorum, bugün doldum ama nasıl oluyor? Hüngür hüngür. Gerçekten şimdi biliyorum. Yanlış anlamayın. Erkekler de ağlar. Ağlarız. Sakın yanlış anlamayın. Emin olun ki ağlayan erkekten zarar gelmez. Ben bugün öyle bir doldum ki içim içime sinmiyor. Ne yapayım? Burada dedim, ben geliyorum. Murat'a geldim. Çünkü biliyorum onun yüreğini, biliyorum kalbini. Ondan başka da kimseyi dinlemiyorum. Asla dinlemiyorum. Yani biri bana şunu yap, benim babam, yani çok affedersin, babam da olsa, mezardan kalksa, bunu bana söylese ben dinlemem. Ama Murat'ı dinliyorum. Çünkü biliyorum bana iyi geliyor. Ama ben de ona iyi geliyorum. Telefonu kesinlikle kaldırıyor. Beni arayacak. Ben biliyorum. Biz, evet. Ve ben o an çok, ben onu arıyorum. Bu, meşgul çakışıyoruz. Bu,
2: aynen, biz buna çok şahidiz. Yani çok çakışıyoruz. O beni ararken ben onu arıyorum. Ya ben onu ararken o beni arıyor.
1: Şimdi size bir şey söyleyeyim ama Allah aşkına gülün biraz. Geçen gün beni aldı, hocaya götürdü. Bak harbiden.
2: Zekeriye.
1: Beni hocaya götürdü ama nasıl?
2: Hocaya götür derken yanlış anlamayın. Sohbet anlamında değil. Geçiyorduk Pınar başına, dedim gel burada bir kardeşimiz var. Dedim oraya gidelim. Dün çayını kahvesini içelim dedik. Zekeriye oradaydı. O kardeşimiz de Suriyeli ama gönlü güzel bir kardeşimiz.
1: Evet aynen.
2: Allah güzel bir yetki vermiş kardeşimize. Onu kullanıp gittik. Ne yapayım Zekeriye dedim. Sarıldık. O abim dedi. Abi dedi, bana dua ediyor musun? Dedim ulan her zaman duamdasın dedi. Sonra
1: bana okudu, üfledi.
2: Koçarı kardeşim okudu. Koçer'e de dedi ki, kardeş ben dedi senin ne olduğunu söylerim dedi. O zaten biliyorum senin dedi kim olduğunu. Yani şimdi Allah, Hazreti Mevlana'nın güzel bir lafı var.
1: Evet.
2: Biraz önce de söyledim. Gönül kendine akan, kendine benzeyen gönüle akar. Hazreti Mevlana'nın çok
1: mesela benim sözü. Gönlüm sana akıyor. Yani.
2: Aynen. İşte birbirimizin gönüllerini bildiğimiz için Allah da bizi karşı karşıya getiriyor. Aynen. Buluşturuyor. Bir şekilde sebepler var. Şimdi bir kardeşimiz, ben her zaman şunu söylerim ki ben öyle yaşadım ve ben bugün hatta İbrahim Tatlıses'ten, yani sevmişiz sevmemişiz çok da önemli değil. Ben babam üstüm hayranıyım. 13 yaşından beri onu çok seviyorum. Onun haricinde de kimseyi benimsemiyorum. Şimdi bir film izlemiştim, o zaman öğrendim. Esasında insanın kimi daha çok çabuk vurdun. Hatta bugün Koçer abime de dedim.
1: Evet, ben
2: dedim ki İbrahim Tatlıses'in bir filmi vardı. Yalnızım mı? Yorgunum mu? Orada bir topal vardı, film icabı.
1: En yakını tarafından.
2: Çok hatırlarım.
1: Bunu bana söyledi ama ha, arkadaşlar.
2: Aynen kendisine söyledim bugün. Oturuyorduk, çay içiyorduk. Topalı yanına alıyor, besliyor, giydiriyor, ekmeğini veriyor, işini veriyor, yanında gezdiriyor.
1: Silvanlı'yı ben öldürdüm.
2: Sonra İbrahim Tatlıses'i kalkıyor, hani filmi çaldı. Bıçaklıyor ya, öldürüyor ya. Sonra İbrahim Tatlıses arkasını dönüyor, hiç unutmam o filmde. Sadece mahzunca bakıp sonra o topal diyor ki Silvanlı'yı ben öldüm.
1: Ben vurdum.
2: O gün ben hayatın ne olduğunu çok iyi anladım.
1: Ve bugün yaşım, bana söyledi bunu.
2: Aynen, yaşım kaçtı bilmiyorum valla, 16 mı 17 mi, daha genciz. O zaman ben hayatı anladım. İnsanı ilk önce vuran en yakını, dibindeki insan.
1: Ama insandır. Emin olun dostlar, gerçekten benim benim sırtımdan vuran en yakınlarım.
2: İşte ben ya onu bugün söyledim.
1: Ya sevdiğim, söyledim. Ya dedim, dostum, değil. Ya arkadaşım.
2: Herkesin hayatında var bu. Şimdi biz bunu anlatıyoruz. Belki duyan kardeşlerim vardır. Onlar da nem alanıydı. Yani nem alanıydı. Yani kendi üstlerine alıyordu. Ulan doğru söylüyorlar. Bizi de en yakınlarımız zaten bu hale düşürdü diyenler vardı. Şimdi ne olursa olsun ben şunu bir kez daha buradan söyleyeyim. İnsanlara, yanınızdaki insanlara, ama dört duvarda ama dışarıda, tahammül etmeyi sevin.
1: Evet.
2: Emin olun, tahammül etmeyi sevin. İnsanlara tahammül etmeyi sevin. Ve onlara katlanın. Sevmiyorsanız da bence sevmeyi deneyin. Gıcık gidiyor olabilirsiniz ama gitmeyin. Çünkü Allah bir oyun oynar, bir gün sizi onun önüne götürür. Ben bunu çok yaşadım.
1: Güldürmedi, hep ağlattı. Müslüm'ün. Derdi bana sen yarattın.
2: Hadi o yüzden çok vallahi.
1: Ne
2: yok,
1: alırsın?
2: Vallahi, tamam.
1: Ne alırsın?
2: Sen de yüklü kardan
1: tamam,
2: onları söyleyeyim senin için.
1: Tamam onu söyle.
2: Ha, onu söyleyeyim, ondan sonra veda edelim. Sen programı daha sonra.
1: Murat benim tek dostum, tek arkadaşım. Bazen hüzünleniyorum, doluyum. Hani böyle ağlayacak duruma geliyorum. Çünkü ben duygusal bir adamım. Ya Murat geliyor ya ben geliyorum. Uzun zamandır zaten gelmiyordum. Affınıza sığınıyorum. Şu anda yatağında volta atan, uyuyamayan kim varsa hepinizden çok çok özür diliyorum. Emin olun ki
0: bizim kimse zararımız yok.
1: Asla ve asla.
2: Kendimize zararımız.
1: Bu saate kadar biz de bekliyor. Keşke siz de sevdiklerinizin yanınızda olsa. Keşke sevdiklerinize sarılsanız. Keşke onların kokusunu hissetseniz. Onların kokusuyla uyusanız. Ben onu candan gönülden istiyorum. Allah hepinizi sevdiklerinize amin, kavuştursun.
2: Amin. Binlerce.
1: İşte ben de benim sevdiğim de Murat. Başka da hiçbir şey yok.
2: Dostum ya bizim sevgimizde ispatı.
1: Ya o bana geliyor ya ben ona geliyorum.
2: Zararımız yok. Kendi asla halimizde insanlar bizi orada tanıyan çok cana yakın, çok cana yakın samimi kardeşlerimiz var.
1: Tabii ki.
2: Gerektiği gibi bize anlatırlar oradaki insanları. O yüzden biz kendimizi anlatmıyoruz. Sadece sizi çok seviyorum. Bunu zaten sizler biliyorsunuz.
1: Burada bir de parça var. Sevdik de ne oldu diye Müslüm'ün parçası var. Aynen. Sevdik de ne oldu?
2: Valla biz kazanıyoruz sevdikçe.
1: Evet. Ama karşı taraf belki kazandığını hissediyor ama.
2: Valla biz sevdikçe evet kazanıyoruz. Yürü kaybedecek bir şeyimiz yok. Onlar
1: çünkü biz cani gönülden, içten, yürekten, kalben.
2: Vay. Ahmet 21. Vay kurban olayım.

0: Tabii ki ya, biz neticede candanız, yürekteniz, içteniz. Hiç tanımadığımız insanın bile kalbini kırmamaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle. Bu arada Davut Altınışık kardeşimin hepinize çok çok selamlar. Şimdi yazmış, dinle sevdiğim de seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsun, söylemeye gerek yok. Davut Altınışık kardeşimin tüm dostlara, tüm sevdiklerine hepsinin selamlar. Geçen akşam da biliyorsunuz, arada bir söylüyorum. Gönüllerde o da bizim başımızın tacı, sevdiğimiz kardeşimiz Davut Altınışık. Birçok zaman biliyorsunuz haftada birkaç kez onun selamını da iletiyoruz. Duyan kardeşlerimiz olur, duymayan kardeşlerimiz olur ama birçok zaman size selamını bizim aracılığımızla gönderiyor. Bir kez daha buradan Davut Altınışık dayının çok çok selamlarını ileteyim, üstümüzde kalmasın. Seni seviyorum Davut dayıcığım. İnşallah başım üstün, her zaman yerim var. Ne zaman müsait olursam buyur gel. Evet, bugünlük de bu kadar. Aha abi,
0: evet, ben bu adamın alalım. Bir kel kafasını bir daha öpeceğim.
1: Yok gel deli işte.
0: Buraya yok gel, ektireceğim ben
1: Kur'an'ıma, saçını. Yok Kur'an'ıma buraya gelirken saçlarım çoktu benim. 7 sene söylüyor. Öncesini hatırlıyorum. Evet, hatta söylüyor. Resimlerimi gösterdim.
0: Vallahi doğru
1: Ayhan abime. Ama gözlük falan yoktu. Gözlerimiz gayet güzel görüyordu. Kendimize bakıyorduk. Sonra buraya geldik, ta ki bu işin içine girince Allah bir oyun oynadı. Oh. Bizi buraya gönderdi. Ki oraların çok uzun yıllar tozunu toprağını yutmuş insanlar olarak. Rabbim bizi buraya gönderdi. Git dedi, orada bu işi yap. Biz de geldik. 7 yıldır bu işin içindeyim. Ne saç kaldı, ne göz kaldı.
0: Olur mu canım? Yani. Karizmasın.
1: Yok estağfurullah. Yok baba, olur mu yok. Sana? Allah bunu, herkesi gönlünü sevindirsin.
0: Şaka yapıyor. Gerçekten kalbi yüreği o kadar güzel ki.
1: Şükür Allah'a.
0: Bakın arkadaşlar. Bazen ne var biliyor musun? Hani böyle çok böyle delikanlı 1.90 boyunda ama baktığın zaman kıyamadığın bir erkek vardır. Oturup muhabbet ettiğin zaman o içindeki kötülük onun dışına vurur ve çirkinleştirir. Kadın da aynı. Baktığın zaman kıyamazsın, şok gibi. Allah'ım ben bununla oturup da be 10 dakika muhabbet edeyim dersin. Ama oturduğun zaman o 10 dakika muhabbet ettiğin zaman onun içindeki kötülüğü, onun yüzündeki bütün güzelliği yok eder. Ama çok çirkin dediğin bir insanla oturup muhabbet ettiğin zaman onun içindeki o güzellik onun dışına vurur ve ondan zevk alırsın. Muhabbet ettikçe ondan haz alırsın. Onun için Murat nasıldır biliyor musun? Murat belki şimdi kendisi aslında şey yapıyor. Yüreği güzel, kalbi güzel, dostluğu güzel, arkadaşlığı güzel biri. Ve ben onunla gurur duyuyorum. O benim hem anam, hem babam, hem kardeşim. Gerçekten bu işten söylediğim bir şey. Bazen durup üzüldüğüm zaman o gelir bana destek olur. Çünkü başka destek olacağım kimse yok. Ben öksüz büyüdüm. Yine söylüyorum. O benim hem anam, hem babam, hem kardeşim. Her şeyim. Ve ben huzurunuzda ona çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben her zaman şunu söyleyeyim. Dost yanmalı. Dost yanmalı. Bunun da ötesi yok.
0: Yok.
1: O yüzden biz dostlarımız için de yanarız.
0: Sevdik
1: da,
0: de ne oldu?
1: Yani yanarız da, kavruluruz da. Bizim gönlümüzdeki dostluk kavramı budur. O yüzden diyorum ya. Allah evirir, çevirir bir gün hiç ummadığın yerde bir şekilde sevmediğin insana ulaştırır seni. O zaman neyin olduğunu anlar
0: senin kalbinin
1: insan.
0: Kalbinin güzelliği zaten senin yüzüne
1: ben
0: oluyor
1: ki. Ben diyorum ya, insanlara tahammül etmek kadar güzel bir erdemlik yoktur. Sevin, yanınızdakini sevin, paylaşın. O paylaşacağınız her şeyde sizin önünüze, hayatınıza, evlatlarınıza, ananıza, babanıza, eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza vallahi billahi güzellik olarak geri dönüyor. Siz farkına bile varmazsınız. Ki o yüzden diyorum ya, paylaşmak çok güzel bir şey.
0: Ama emin olun ki sizle oynayan ya da hani sizi farklı duruma düşüren bir insan da iki yakası bir araya gelmez. Asla gelmez. Beddua etmeyin, Allah'a havale edin.
1: Ya diyor ya bazı mesajlarda ne diyor? Ne haindir diyor. Hı. Kafamız vallahi yorgun, aklımız da kalmıyor. Şimdi gerçek anlamda insanlar yaşamış gibi şeyleri satıra dökmüşler.
0: Evet.
1: Bir şarkı dinliyorsunuz, çok güzel diyorsunuz o şarkıyı. Halbuki o şarkıyı yaşayan yazmış.
0: Tabii
1: söz haline getirmiş, sanatçıya da evet. İkram etmiş. Demiş ki bunu sen okur musun? O da onu okumuş, güzelliğiyle güzelleştirilmiş. O şarkıyı, halbuki biz o şarkıyı sevdiğimiz ve kendimizi o şarkıda bulduğumuz için.

0: Onu dinlediğimde başka hiçbir şeye ihtiyacım yok.
1: O zaman
0: çünkü
1: ne yapalım, biliyor musun?
0: O bana bu güzelliğin bir miktarını onun şarkılarıyla kendimi besledim, kendimi yetiştirdim, kendimi büyüttüm, kendimi olgunlaştırdım.
1: Bir nebze onunla hani söylediğin zaman söylerken de paylaşıyorsun. Aynen. İçindeki bazı şeyleri de bile yok
0: yani,
1: ediyorsun.
0: İşte, yani var olmak yok olmak anlamında değil. Şu anlamda söylüyorum. İnsan oğlu kendini geliştirecek. Kendi dalında, kendi gölgesinde yetişecek. Kendini olgunlaştıracak. Bu budur. 2 kere 2 5. Babam üstün der bunu. İbrahim Tatlıses de der ki İboş orada. Ya baba der 2 kere 2 4 eder. Sen niye 5 diyorsun? İboş'un diyor karıştırma orayı. 2 kere 2 5 eder. Ben de diyorum ki baba ne söylemişse doğrudur. Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer.

Garip yasağı, bülbül derdim ortağı, aşkın söyletir beni, feryat feryat, dilin söyletir beni, feryat feryat, aşk.

0: hayat dilin söyletir beni feryat feryat. Allah'a emanet olun. Senin kendinize çok iyi bakın.
1: Sağlık.
0: Bugünlük bu kadar.
1: Kalbine
0: Rabbim
1: sağlık.
0: Sağ ol abim benim. Rabbim

0: gönüllerinizi sevindirsin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Haddimizi aştıysak, ki aşmadığımıza eminim. Hoşgörünüze sığınıyorum.
1: Hoşgörünüze sığınıyoruz.
0: Abi kardeş,
1: bir hatamız
0: kardeşim
1: varsa, bir kusurumuz varsa affola. Sizden çok çok özür diliyorum. Emin olun ki yanlış yapan yanlışta kalır. Dediği gibi feryat feryat. Allah'a emanet olun. En iyi geceler sizin olsun. Cenab-ı Allah hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Ve ilk parçayı benden size gelsin.
0: Bana ne diyeyim? Sırada durak var vallahi. Yok parça marça, tamam mı?
1: Tamam ya. Yok parça marça, evet. Yok parça marça, durak var. Tamam. Allah hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Hadi durağı dinleyelim.
0: Hadi şakalı. Hakkınızı helal. Bu kardeşleriniz için de dua etmeyi unutmayın. Ölmez de sağ kalırsam yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin her daim. Hoşçakalın.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?